0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İster ekran açık ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için Radyo

0: maranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Benim adım Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikte olacağız. Birlikteyiz, konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu misafirimizi Radyo Maranata stüdyolarına getirdin?
3: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli kardeşim İstanbul Dirisu Kilisesi'nde hizmet eden, orada önderlik yapan sevgili Alper bizimle. Hoş geldin Alper.
6: Hoş bulduk Daniel, hoş bulduk Sedat'cığım.
0: Evet, bu arada Alper'i tanıtmadan önce bir reklam yapalım. Radyo Maranata dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar, yolda dinliyorlar, evde dinliyorlar, internet radyosundan dinliyorlar. Bir reklam verelim, e-mail adreslerimizi verelim mi? Bir reklam patlatalım Daniel.
3: Evet, burada programlarımızı dinliyorlar tabii ki ama aynı zamanda bizlere soruları varsa e-mail üzerinden bize ulaşabilirler. E-mailimiz şöyle, hayat@radyomaranata.com. Ayrıca bizi tabii ki sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. YouTube üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sadece Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Ya Daniel, ben senin gibi sakin konuşamıyorum. Bir daha şu adresi alabilir miyiz acaba? Ben Maranata'yı söylerken birazcık R'lerde problem yaşıyorum. Bir daha e-mail adresini verebilir miyiz dinleyicilerimize?
3: Evet, e-mail adresimiz hayat@radyomaranata.com.
0: Çok güzel söyledi. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Evet, bu hafta bir konu seçtik. Zor bir konu seçtik. Aslında bu konuyu bu hafta Daniel seçti. Ve soruları falan hazırlamaya çalıştık böyle programda. Daniel...

0: Bu hafta hangi konuyu seçtin ve misafirimize ne soracağız, nasıl konularda tartışacağız, düşüneceğiz?
1: Evet, bugün güzel bir konumuz var. Birçok insanın düşündüğü, birçok insanın belki aklında olan bir soruyu soracağız öncelikli olarak, giriş olarak. Yaşamın amacı nedir diye. Biliyoruz ki biz bu dünyaya geliyoruz, bu dünyada doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Ama yani niye bu dünyaya geldik, niye varız, niye yaşıyoruz, niye bu dünyadayız? Bunu özellikle sormak istiyoruz. Sevgili Alper kardeşimizle.
0: O zaman aslında böyle bir giriş yapabilir miyim? Dinleyicilerimize daha iyi bu konuya odaklanmaları açısından. Hayatın bir amacı olduğuna inanıyor musunuz sevgili dinleyiciler? Alper, Daniel'in söylediği sözlere paralel olarak sence hayatın bir amacı var mı? Varsa bu amaç nedir? Çok merak ediyorum, senden duymak isteriz.
1: Yani niye bu dünyaya geldik, niye varız, niye yaşıyoruz?
0: Evet.
2: Her şeyden önce tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için. Değerli kardeşler, bu önemli konuyu konuşmak gerçekten zor bir şey. Çünkü hayatın anlamı dediğimiz zaman çağlar boyunca insanların en büyük sorunlarından, sorularından biri oldu. Yani bütün düşünürlerden, filozoflardan, hatta Grek dünyasında ilk, biliyorsunuz ki ilk felsefenin, demokrasinin beşiği olan eski Yunanistan'dan beri insanlar her zaman hayatı anlamlandırmaya çalıştılar. Öyle ki pek çok ilahları, pek çok tanrıları vardı biliyorsunuz, mitolojiden biliyorsunuz. Bu tanrılara yaklaşarak bunlarda bir hayatın anlamını bulmaya çalıştılar. Tabii daha sonra modern bilimin de bir takım bu soruya vermek istediği cevapları var. Ama gerçekten de düşündüğümüz zaman, yani şu anda hayatın anlamı nedir diye sorduğumuzda, niye doğuyoruz, niye ölüyoruz? Yani Tanrı olmadan gerçekten de hayatın bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hayat dediğimiz olay tamamen bir anlamsızlık içerisinde yaşıyoruz. Niye doğduk ve de niye öleceğim? Şimdi özellikle hayattaki bu önemli soruların cevaplarını biz bulamadıktan sonra gerçekten de anlamsız kalıyor. Örneğin bugün biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde bir ateist bir inanış var bütün dünyada. Bu ateist düşünceye göre insan tamamen bir tesadüflerin eseri olarak dünyaya geldiğini söylüyorlar. Evrime inanıyorlar. Farklı şans değerlerinin, olasılıklarının bir araya gelerek insanın kozmik bir çorba içerisinden hayatın ortaya çıktığını iddia ediyor bu insanlar. Şimdi durum böyleyse sen böyle bir şeyi nasıl anlamlandırabilirsin? Tamamen şans eseri olmuş bir kozmosun içerisinde akıllı varlıklar olarak meydana çıkmışız. Fakat tabii ki biz buna inanmıyoruz, bunu reddediyoruz. Biz Tanrı'ya iman ettiğimiz için Tanrı'nın bize verdiği bir anlam olduğunu çok net olarak anlayabiliyoruz. Ben özellikle bu noktada Kutsal Kitap'tan bir ayet okumak istiyorum sizlere. Bu konuyla da boğuşan bir eski bir peygamber, daha doğrusu bir kral vardı, Süleyman, Kral Süleyman. Bu İsrail'de uzun yıllar önce krallık yapmış, çok şey görmüş, geçirmiş, çok bilge, çok anlayış sahibi, çok malı mülkü olan bir adamdı. Ve Vaiz adlı kitabının başında şöyle söylüyor: her şey boş, bomboş, bomboş diyor Vaiz. Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Yani aslında buradaki bakış açısıyla Süleyman hayata baktığı zaman bu hayatın anlamsızlığını aslında o da görmüştü. Yani sadece insani bir perspektiften biz bu hayatı değerlendirdiğimiz zaman yaptığımız her şey boşa gidiyor. Ve sonuçta her şey boş, boş, bomboş sonucunu ortaya koydu. Ama daha sonra kitabın ilerleyen zaman sayfalarına baktığımız zaman kitabın sonunda her şey konuşuldu, işitildi. İnsanın tek görevi var, Tanrı'dan korkmak ve onun isteğini yerine getirmek diye kitabı bitiriyor. Yani kitap anlamsızlıkla başlıyor. Fakat kitap boyunca araştırılan bu hayat ve anlam meselesinin sonunda Süleyman'ın bulduğu bu gerçek Tanrı ile birlikte bir anlam kazandıydı. İnsanın ancak Tanrı ile birlikte bir anlama kavuştu.
0: Alper, yani, pardon, Alper'e bir şey daha aslında söylemek istiyorum. Sen herhalde bir şey söylemek istiyorsun.
1: Sadece söylediği şeyle ilgili olarak aslında Süleyman'ın hayatına baktığımız zaman dediğin gibi her şeye sahipti bir dönemden sonra. Yani para olarak, mülk olarak, zenginlik olarak, yani altın bile onun döneminde bedavaydı. Yani çok fazla vardı. Ama bütün bu her şeye sahip olmasına rağmen yine de bu dünyadaki her şeyin aslında boş olduğunu, gelip geçici olduğunu, dediğin gibi sonunda bir yere bağlanması gerektiğini düşünüyorum. düşünen birisiydi. Bu da ilginç. Evet Sedat, sen düşünecektin.
0: Ya çok ilginç. Eski anlaşmada da peygamberlerin hayatlarında da bunu görüyoruz. Alper'in paylaştığı gibi Eyüp'te ve Süleyman'da ve diğer peygamberlerde. Bu hayatın anlamını onların hayatlarından, davranışlarından ve sorduğu... yani onlar da çünkü soruyorlar zaman zaman Tanrı'ya. Ve oradan yaşamın anlamının ne olduğunu hayatlarına bakıp birazcık olsun anlayabiliyoruz ama... günümüz dünyasına da baktığımızda geçenlerde YouTube'da sokak röportajlarına baktım ve notlar aldım. Soruyorlar, diyorlar ki ya sizce hayatın anlamı nedir? Hayat size göre nedir? Nasıl hissediyorsunuz? Verdiği cevaplara baktım insanların. Aslında Alper'e de burada bir şey sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sonuçta kilisede hizmet ediyorsun. Orada görevlerin var ve size de böyle bu tip insanlar geliyor ve girerken de hep aynı şey. Ben hayatın anlamını... Yani neyse şimdi ben
1: çözümedim
0: biraz... Evet yani ben şimdi önce bir okuyayım. İnsanların verdiği cevaplara bak röportajlarda. Bu bir denge diyor. Hayat denge üzerine kurulmuştur. Gece, gündüz, mutluluk, ağlama, gülme bunlar hep tezatlı kavram üzerine. Hayatın her unsurunda bir denge vardır demiş bir vatandaş. Biri de demiş ki kimseye zarar vermiyorsan hayatın anlamı bence budur demiş. Öbürkü ben hayatın anlamını hala çözemedim. Yaşıyorum sadece. Bana göre öbürkü de diyor ki bir bayan bana göre hayatın anlamı yok bu hayatta bir amaç bulamıyorum ve sadece yaşıyorum. Biri de demiş ki bu Taksim üzerinde yoldaki vatandaşlara soruyorlar gençlere soruyorlar. Eğlence bence demiş eğlenmek demiş biri. Sağlıklı ve huzurlu bir nefes alabilmek demiş bir babaya sormuşlar. Çocuklarıyla gezen bir babaya. Sevdiklerinin mutlu olduğunu görebilmek aslında kimliğe göre cevaplar da değişiyor. Çok ilginç. Mesela anı anlı yaşamak ve çok da kasmaya gerek yok. Mesela bu not almışım parti içerisinde. Kravatlı bir adama sormuşlar bunu. Tabii mesleğini sormamışlar. Genelde bu cevapları veriyorlar Alper. Yani çok ilginç. Tabii kişilerin yaşadığı durumu bilmiyoruz. Neler yaşıyorlar falan. Ve sonra ikinci bir soru olarak da şu soruyu sormuşlar. İnsanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünür? Aslında bu soruyu sana bir tane cevap vereyim. Bir adamın cevap verdiğin ama ondan sonra sana sormak istiyorum. İnsanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünüyorlar Alper? Soracağım ama biri şöyle cevap vermiş. Biri demiş ki işte güzel ve istediğin bölümde okuyorsan o zaman eksikliğim giderilebilir. Biri dünyayı gezmek, bu hayatta benim ulaşacağım çok uzak bir yer. Bu benim için çok büyük bir eksiklik demiş. Yine sormuşlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşün. Hayatında bir eksiklik var mı diye sormuşlar. Kimseye yardım etmemek, çıkarlar için yaşamak. Böyle cevaplar gelmiş. Alper, insanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünüyorlar? Bunun nedeni ne? Sen nasıl cevap verirdin?
2: Sedat'cığım güzel bir şeye değindin. Yani biz kutsal kitap perspektifinden tabii ki insana bakmamız lazım. İnsana biz baktığımız zaman kutsal kitabın bize öğrettiği insanın günaha düştüğüdür. Yani ilk başta Tanrı insanı günahsız olarak, kusursuz olarak yarattı. Ve onunla bir sevgi ilişkisi kurmak üzere yarattı. Fakat insan ne zaman günaha düştü? Yani yüreğindeki tahttan Tanrı'yı indirip kendi benliğini koymuştur. Hı hı. Ve artık kendi benliği odağında yaşamaya başlamıştır insan. Bu nedenle hep çıkar ilişkileri üzerinden hayatın anlamını çözmeye çalışıyor. Yani insanoğlu Tanrı'yı tanımadığı için yani ruhsal bakımdan Tanrı karşısında ölü olduğu için doğal olarak elbette bu doğanın kısıtlaması, bu doğanın ufku ya da bu doğanın çerçevesi içerisinde hayatını bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyor. Ama bu yüzden hep bir eksiklik içerisinde. Çünkü ruhsal bakımdan insan varlığını tamamlayamıyor. Hı hı. Çünkü ruhsal bakımdan insan ölü olduğu için sadece bedensel olarak yaşamaya çalışıyor. Ve bedensel ihtiyaçlarını karşıladığı müddetçe hayat benim için iyidir diyor. Ama içten içe her zaman o boşluğu hissediyor. Hı hı. Hatta çok değerli bir Tanrı adamının bir sözü var. Şu an ismini hatırlamıyorum ama her insanın içinde ancak Tanrı'nın doldurabileceği bir boşluk vardır diye bir söz söylemiş.
1: Aziz Agustin miydi?
2: Olabilir, şimdi hatırlayamadım Daniel. Yani o nedenle insan o boşluğun farkında ama neyle doldurabileceğinin farkında değil. O nedenle para, işte başarı, dünyasal arzular... bunlarla doldurmak için büyük bir çaba içerisinde sürekli doldurmaya çalışıyor ama bu boşluk bir türlü maalesef dolmuyor. O nedenle işte sokakta gördüğümüz insanlara hayatın anlamını nedir diye sorarsan binlerce cevap, farklı cevap alabilirsin. Hı hı. Herkes çünkü kendi evreninde, kendi dünyasında, kendi benliğiyle yaşadığı için maalesef gerçek olan Tanrı'nın perspektifinden hayatı gözlemleyemiyorlar. Üzücü olan nokta bu tabii ki.
1: Yani dediğin gibi aslında geçici hedeflerimiz var. Yani bir hedef var, o hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra başka bir hedef daha geliyor. Dediğin gibi iyi bir kariyere sahip olmak kişi isteyebilir. Ünlü biri olmak isteyebilir. Daha çok para kazanmak isteyebilir. İyi bir aile kurmak ya da iyi bir çocuk sahibi olmak ister. Dünyayı dolaşmak ister Sedat'ın dediği gibi. Ama bunlar hayatın amacı değil, gerçek amacı değil, değil mi? Sence yani bunlar temel yaşam amacımız belki. Yani küçük küçük hedefler önümüze koyuyoruz. Ama yani... Sence yani temel yaşam amacı bu mıdır bu, yoksa büyük düşündüğümüz o gerçek yaşam amacı bu mudur? Değildir aslında, değil mi? Aslında açık ve net.
2: Aslında evet, doğru bir şeye değindin. Aslında hayatın anlamı değil bunlar. Hayatlarını daha iyi kılmak için, bu dünyadaki yaşam standartlarını daha üste çıkartmak için yapılan koşuşturmalardan ibaret. Ve insan hayatın anlamı nedir sorusunu bile çözemiyor aslında. Ve hayatın anlamı nedir diye sorduğun zaman o kişi hayatını daha iyi hale getirmekle ilgili düşünüyor. Yani mevcut bu dünyadaki hayatında daha ne kadar çok para biriktirebilirim, daha ne kadar çok bedensel olarak mutlu olabilirim. Hep bu şekilde algılıyor hayatın anlamını. Ama senin dediğin gibi aslında hayatın anlamı neden var oldum sorusunun
1: niye
2: cevabında.
1: Niye bu dünyaya geldim?
2: Niye bu dünyaya geldim? Yani bizim mevcut hayatımızın ne iyi ya da kötü olmasının burada bir ilgisi yok. Hı-hı. Gerçekten de bunu cevaplamamız için bizim ancak bizim yaratıcımızla buluşmamız gerekiyor. Ve yaratıcımızla buluşmamızın tek yolu onun sözü aracılığıyla onu tanımaktır. Ve kutsal kitapta yaratıcımız Tanrı bize kendini net olarak açıklamıştır. Biz Tanrı'nın sözünü okudukça, Tanrı'nın sözüne iman ettikçe o kendi gerçeğini bize açıklayacak ve o zaman hayatımızın ne olduğunu, niye var olduğumuzu, niye doğduğumuzu, niye öleceğimizi ve öldükten sonra bizi bekleyen
0: evet,
2: o yüceliği açıkça gösterebilecek bize.
1: Hı hı. Bu yani şey de diyebiliriz o zaman, değil mi? Hani insan evet küçük küçük hedefleri var bu dünyada, hedefleri koyuyorlar ama bunlar bittikten sonra yeni hedefler koyuyorlar ama sonuçta bu yaşamın amacını tam olarak kavrayamamışlar ve sonuçta da aslında insanın içerisinde bir huzursuzluk var. Çünkü kısa kısa hedefleri var ve yaşamın amacını tam keşfedememişler. Mutsuzlar yani, insanlar yaşıyorlar, işe gidip geliyorlar, belirli hedefleri var ama içlerinde dediğin gibi bir boşluk, huzursuzluk ve mutsuzluk oluyor. O yüzden aslında gerçekten keşfetmeleri gerekiyor. Tanrı var mı, yok mu, ölüm var mı, bu dünyadan sonra ne olacak, benim bu dünyadaki gerçek amacım nedir? Bunu keşfettikleri zaman o zaman hayatlarının gerçek bir anlamı olduğunu fark ediyorlar. Sedat,
0: temel olarak Alper yaşam amacımızın ne olduğunu birkaç bakış açısıyla bize açıkladı ve bu yaşamdan zevk almaya çalışanlar da vardır. Ancak ne kadar zevk alabiliyorlar? Yani bir insan ne kadar zevk alabiliyor? Gez, toz, sonunda bir ailen olsun, para kazan, işte kariyer yap. Ama bir süre sonra insanın her şeyden sıkıldığını görüyoruz biz. Sanki içinde bir boşluk, huzursuzluk, bir mutsuzluk varmış gibi. O zaman şimdi burada bir ara verelim. Aradan sonra Alper'e bir soru soracağız. Neden bu dünyadayız Alper? Yani Rab, Tanrı bizi niçin yarattı? Niye yaratıldık? Niye varız? Aradan sonra bu konuyu konuşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Biraz sonra Radyo Manata dinleyicileri, internet radyomuzda buluşacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Maranata. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tekrar yeniden Hayatın İçinden programında birlikteyiz. Sevgili Radyo Manata dinleyicileri, internet radyosunda canlı, cap canlı olmanın sevincini yaşıyoruz. Sorumuz neydi az önce Alper'e, aradan önce de Daniel?
1: Evet, ara vermeden önce Sedat bir soru sormuştun. Bu soruyu Alper'e yönetelim. Belki de birçok insanın düşündüğü bir soru da olabilir. Tanrı bizi niçin yarattı? Yani biz bu dünyaya niye geldik? Niye yaratıldık? Niye varız? Bu soruları sana sormak istiyorduk Alper'cim.
2: Evet, çok güzel bir soru. İnsanlar soruyorlar gerçekten, bir Tanrı varsa neden beni yarattı? Neden böyle bir dünyada yaratıldım diye uzun uzun insanlar soruyorlar. Biz tabii ki bu soruyu tekrardan gerçek olan Tanrı sözüne göre bakarak cevaplayabiliriz. İncil'in temel mesajı Tanrı'nın sevgi olduğudur. Bunu hepimiz biliyoruz. Tanrı sevgidir ve ezelden beri Tanrı sevgiydi. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı ezelden beri sevdi ve bu sevgisini yarattıklarıyla paylaşmak istedi. Ve ondan sonra bütün kozmosu, bütün evreni, bütün öğeleriyle birlikte dünyayı, yıldızları yarattıktan sonra bu dünyanın üzerine kendi benzeyişinde, kendisine benzer, yani kendi suretine diye tanımladığı insanı yarattı. Ve bu insanı bütün bu yaratılışın başı olarak atadı. Yani egemen ol dedi bu yaratılışa. Ve işte aslında insan Tanrı'nın bu yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratıldı. Onun gökteki egemenliğini yeryüzünde göstermek üzere Tanrı tarafından özel olarak bu dünyaya konuldu. Ve topraktan yarattı insanı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Ve ilk yaratılan insan olan Adem yaşayan can oldu. Ve gerçekten bu Tanrı benzeyişi, Tanrı sureti bizi bütün diğer yaratıklardan, bütün hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimizdir. Ve Tanrı'nın sureti ne demek? Bu konudan biraz bahsedebilirim.
1: Evet, o ilginç bir konu. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmak demek ne demek?
2: Evet, bu gerçekten ilginç bir söz. Tanrı'nın suretinde nasıl insan yaratılıyor? Bunu ben şöyle anlıyorum. Yani diğer hayvanlardan bizi ayıran şey aslında bizim bir vicdana, bir ruhani bir yapıya sahip olmamız. Hiçbir hayvan bizim gibi Tanrı'yı aramıyor. Tanrı'ya tapınma ihtiyacı yok. Hayvanların da sevgisi var belli oranda. Onların da duyguları var. Bir bize benzer bedenleri var. Ama onlarda Tanrı'yı arama gibi bir istek yok. Tanrı'ya tapınma gibi bir istek yok. Onların gerçekten mabetleri yok değil mi? Tapınakları yok. Bu şekilde Tanrı'ya şükrettikleri bir durum yok. Ama bizler yaratıldığımız andan beri sürekli olarak bizim yaratıcımızı arıyoruz. Ve insan bu yanlış arama neticesinde kendisine maalesef sahte ilahlar, putlar yaptı. Çağlar zaten bununla doludur, mitolojiler bununla doludur. Ama gerçek Tanrı kendisini tanımamız için ve sevgisini bizimle paylaşmak için bizi yaratmıştır. Ve biz bu gerçek Tanrı'yı ancak kutsal kitapta İsa Mesih'te tanıyabiliyoruz.
1: Evet, dediğin gibi Alper, gerçekten Tanrı ilişkisel bir Tanrı, yani kişisel bir varlık olduğu için bizi de aynı şekilde yaratıldı. Ve bu aslında çok harika bir şey, çok olağanüstü bir şey. Yani bütün evreni yaratan Tanrı bizimle ilişki kurmak istiyor. Bizimle paylaşlık içerisinde olmak istiyor. Belki deistler bunu çok anlayamıyorlar. Yani Tanrı dünyayı yarattı, öyle bıraktı olduğu gibi. Ama kutsal kitapta dediğin gibi bunu tam tersini görüyoruz. Tanrı insanı yarattı ve o insanla ilişki içerisinde olmak, paydaşlık içerisinde olmak, kendisini ona göstertebilmek, sevgisini gösterebilmek istiyor. Bu çok güzel ve harika bir düşünce.
0: Ama maalesef insanın Tanrı'yı bıraktığını ve kendi yaşamını Tanrısız sürdürdüğünü de görüyoruz. Ve amaçsız, tutkusuz olan insan kendini daha da mutsuz hissedebiliyor. Birazcık bu konuda da aslında konuşmak istiyorum Alper. İstatistiklere baktığımızda intihar olayları özellikle zengin olan ülkelere göre çok yüksek. Yani bunun nedenlerini az çok biliyoruz. Para kazandığımızda, zengin olduğumuzda yaşamın anlamını bulmuyoruz. Yani senin söylemenden bunu çıkartabiliyoruz. Ben aslında sana senin kişisel hayatınla ilgili bir soru soracağım. Daha önce bunu konuşmuştuk sanki. Şöyle bir dejavu yaşadım. Mutsuz olduğun zamanlar oldu mu? Ve mutsuz olduğun zamanlarda üstesinden gelmek için neler yaptın? Ve yaptığında hangi konularda başarısız oldun? Mutsuz olan insanlara ne demek isterdin? Bak, bu zor sorular. Radyo Manata'da Hayatın İçinden programında devam ediyor. Ben bu soruları sana sormak istiyorum. hislerini almak
1: yani bir
0: istiyorum.
1: Bir amacının olmadığı, mutsuz olduğunu düşündüğü zamanlar belki önceden ya da sonra
0: oldu. Hayır, mutsuz. Biz mutsuzluğa, hayata şey girmeyelim, amaca girmeyelim ama mutsuzluğa girelim. Seni biraz sıkıştıralım, özeline girelim. Aslında Daniel'le birlikte bir danışmanlık da yapabiliriz sana şu anda. Dinlemek
2: aslında
0: istiyorum.
2: Aslında iyi olur. Mutsuz zamanlardan geçiyorum.
0: Evet. Hepimizin hayatında olduğu gibi değil mi?
2: Evet, elbette Sedat'cığım. Elbette biz Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde bütün sorunlarımız bu dünyada çözülmüş olmuyor. Zaten bize Rabbimiz gerçekten bir elimiz yağda bir elimiz balda evet. süreceğimiz bir hayat vaat etmedi. Dedi ki bu kapı dardır, yolu da çetindir. Yani hayata açılan kapının yolunun kapının dar olduğu, yolunun da çetin olduğunu söyledi. Ve dedi ki benim ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Ama çarmağını yüklenip her gün yüklenip benim ardımdan gelsin. O nedenle biz aslında mutlu olmaya çok odaklanmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü mutluluk bir histir. Bize Tanrı sevincini vaat ediyor. Yani ebedi sevincini ve ebedi esenliğini vermiştir. O yüzden biz bu esenlikle ruhsal olarak umutla dolu olarak yaşamaya çağrıldık. Evet. Ama mutsuzluklarımız, keyifsizliklerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımız elbette bu günahlı dünyada olacaktır. Çünkü halen daha tam kurtuluşa erişmedik. Bir dirilişi bekliyoruz. Mesih'le birlikte göksel yerlerde onun yüceliğinde yaşayacağımız o harika görkemli çağı bekliyoruz. O çağ henüz gelmedi. Fakat o çağa gelene kadar halen bu dünyada elbette sorunlarımız olacak. Ama Rabbimiz dedi ki cesur olun ben dünyayı yendim. Elbet dünyada sıkıntılarınız olacak dedi. Biz de işte Tanrı'nın bize söylediği bu söze güvenerek Rab'be iman ederek bu mutsuzluklarımızı her zaman Rab'be getirip Rab'de anlam kazanmalarını sağlayarak yaşamalıyız diye düşünüyorum.
1: Yani şunu da belki ekleyebilirim. Tanrı'nın sözü çok harika bir psikoloji kitabı gibidir. Kutsal kitapta, İncil'de biz her şeyi bulabiliyoruz. Yani hayatımızla ilgili, belki dediğin gibi mutsuzluklarımızla ilgili. Çünkü biraz girişte Alper ondan da bahsetmişti. Tanrı bizim içimizdeki boşluğu doldurmak istiyor. Yani bizim ağlayışlarımıza, dertlerimize, sorunlarımıza, mutsuzluklarımıza bir şekilde çare olmak istiyor. Ve bu yüzden de onun sözünde çok güzel, harika vaatler ve harika sözler var. Eğer biz onun sözünü okursak bu vaatlere sahipleniyoruz. Örneğin mesela yorgun hissediyorsak kendimizi, güçsüz hissediyorsak, niye bunlar başıma geliyor diye düşünürsek, İsa Mesih'in hepimizin çok iyi bildiği Matta 11. bölüm 28. ayette bir sözü var. Orada diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Yani öyle değil mi? Zaman zaman yorgun oluyoruz, yükü ağır oluyoruz. İsa Mesih ne diyor? Bana gelin, ben size rahat veririm. Yani açık ve net bu sözle İsa Mesih'in bu sözüne inanıyorsak o zaman bize rahat verecektir. Evet. Ve devamında diyor ki boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm böylece canlarınız rahata kavuşur. Harika bir söz yani canlarınız rahata kavuşur ve Amin. Bu dünyadaki amacımızı, varlığımızı, ne için burada olduğumuzu çok daha iyi anlayabiliriz, kavrayabiliriz İsa Mesih'e gittiğimiz zaman.
0: İsa Mesih'e inanmadan önce yani hayatın Alper böyle sorular soruyor muydun kendi kendine? Yani Daniel'in ayeti gerçekten çok etkileyici kutsal kitaptan okudu. Tanrı'nın yüreğine kapıyı vurduğu zamanı hatırlıyor musun? O yani umudu bulduğun an biraz anlatabilir misin? O an yaşamın anlamını da bulmuş oldun mu yani kim olduğunu ve kimi bulduğunu nasıl tarif ederdin?
2: Kesinlikle buldum. Yani İsa Mesih'in benim yüreğimin kapısını çaldığı anı hatırlıyorum. İncil'i okuyordum o dönemlerde. Ve Rab İsa Mesih'e baktıkça, onu daha derinden düşünmeye başladıkça aslında o benim günahlarımı bana göstermeye başladı. Yani bu günahların onunla olan ilişkimi bozduğunu, yani beni sevdiğini ama günah yüzünden benimle tam buluşamadığını bana İsa Mesih fark ettirdi ve ben İsa Mesih'i sevdiğim için o anda İsa Mesih'le birlikte olmak istediğim için bu günahlarımı ona verdim ve gerçekten işte günahlarımı ona vermek yani tövbe etme eyleminden sonra kapıyı açmış oluyorsunuz ve o kapıyı ben açınca İsa Mesih girdi ve ben tamamlandığımı hissettim Sedat. Hayatımın gerçekten de anlamlı olduğunu, bir eksiğin artık tamamlandığını net olarak İsa Mesih'e iman edince gördüm. Ve ondan sonra yüreğimde ebedi bir sevinç ve esenlik başladı. Ve hisler ve duygular ikinci plana girdi.
0: Evet.
2: İsa Mesih'ten önce duygusal, hislerime dayanan bir yaşam sürerdim. Fakat şimdi hisler ve duygular ikinci planda kaldı. Birinci plana iman ve Tanrı'nın sözü geldi.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani sen İsa Mesih'i bulduğun zaman ya da Tanrı'yı anladığın zaman, daha iyi kavradığın zaman yaşamının, hayatının bir amacı olduğunu anladın, fark ettin.
2: Kesinlikle.
1: Bu güzel bir şey. Yani aslında temel noktamız belki bu. Tanrı bizi kendisiyle dolu dolu yaşayalım diye yarattı. Onunla paydaşlık içerisinde, ilişki içerisinde olalım. Onunla sevinelim, onunla mutlu olalım diye yarattı ve bunu işte kavradığımız zaman, yani hayatımızı İsa Mesih'e verdiğimiz zaman, o zaman bunu kavruyoruz, bunun farkına varmış oluyoruz.
0: Programımızın sonuna geliyoruz ama son bir soruyla belki kapanışı güzel bir final yapabiliriz. Yeşua, yani İsa Mesih neden geldi? Gelmesinin amacı neydi Alper? Ne düşünüyorsun? Eğer İsa Mesih'i tanımayan bir dinleyici, İsa Mesih'i bilmeyen bir dinleyici ilk defa onun hakkında duysaydı İsa Mesih'in dünyaya gelme amacı ne olduğunu, yaşama amacının ne olduğunu söylerdin bu dünyada yaşadığı süre boyunca 2000 yıl önce. Neden?
2: İsa Mesih'in özellikle bütün diğer herkesten çok daha farklı olduğunu vurgulardım. Özellikle İsa Mesih bakireden doğmuş olan bu dünya tarihinde ilk ve tek insanoğludur. Bakireden bir iki insanın birleşmesi dışında Tanrı'nın sözünün o bakire Meryem'in rahminde vücut bulması ve doğmasıyla bu dünyaya gelen bir zat idi İsa Mesih. Ve bundaki hikmet aslında İsa Mesih'in günahsızlığıdır. İsa Mesih'te diğer bütün insanların aksine hiçbir günah yoktu. O günahı bilmiyordu, günahı tanımıyordu ve işte böyle bir kişinin dünyamıza gelmesi bütün herkesi ilgilendirmeli diye düşünüyorum öncelikle. Neden böyle bir kişi geldi, neden böyle bir kişi doğdu konusuna gelirsek, işte o bizim için günahlarımızı kaldıran bir kuzu olarak dünyaya geldi, bir kurban olarak dünyaya geldi. Elbette bu dünyada yaşadığı süre boyunca körlerin gözünü açtı, ölüleri diriltti, 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurdu. Yani bütün Tanrı'nın bereketlerini, ışığını bu karanlık dünyada parlattı, hastalara şifa verdi, felçleri iyileştirdi ve en sonunda bütün günahlı insanlar için çarmıhta bir kuzu gibi kendini verdi ve çarmıh üzerinde öldü. Fakat ölümü de yenerek 3 gün sonra ölümden dirildi ve böylece ölümü de yenen, her şeyin üzerinde egemen bir Rab olduğunu bize gösterdi. O yüzden İsa Mesih'e iman etmek bütün insanların görevidir aslında.
1: Evet, çok iyi söyledin Alper'cim. Yine İsa Mesih'in bir sözü var. Süremizin sonuna doğru yaklaşırken bu söz de benim çok hoşuma gidiyor. Hem Hristiyanlar, yani imanlar için bu söz, hem de belki de diğer herkes için olan bir söz. Çünkü bu yaşam amacımız ve paydaşlığımızı bulmak için çok güzel bir söz. İsa Mesih Vahiy 3. bölüm 20. ayette bu sözü söylüyor. Orada diyor ki, işte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Şu anda bütün dünyadaki insanların kapısını çalıyor. Niçin çalıyor? Diyor ki, eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Yani o, düşünün o yemek sofra zamanını, birlikte o paydaşlığı, o sevgi ortamını yaşamak. İşte yaşam amacımız bu. Bunu fark etmemiz, bunu keşfetmemiz çok önemli. Onunla beraber bu yemekte oturmak, sohbet etmek, konuşmak ve bütün yorgunluklarımızı ona vermek, bu harika bir şey olacak.
0: Alper, programımızın artık sonuna geldik. Buradan dinleyicilerimize yani özellikle yaşamın anlamını, ne olduğunu açıklamaya çalıştın. İsa Mesih'in bu konudaki rolünün ne olduğunu açıklamaya çalıştın. Dinleyicilerimize son olarak nasıl bir mesaj vermek isterdin?
2: Konumuz hayatın anlamıydı. Sevgili dinleyicilerimize şöyle diyebilirim. Hayatın anlamı İsa Mesih'in sevgisidir diyebiliriz ve İsa Mesih sizi seviyor. Durumunuz, şartlarınız ne olursa olsun, şu anda nasıl bir sıkıntı içerisinde olursanız olun, bilin ki, emin olun ki İsa Mesih sizi çok seviyor ve sizi asla terk etmeyecek, sizi asla yüzüstü bırakmayacak.
0: Amin. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programı Şimdilik sona erdi. Yeni bir programda Radyo Maranta'da tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Alper'e çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için.
1: Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomarinata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Romalılar 7. Bölüm.
1: Yasadan özgür olmak. Bilmez misiniz ki ey kardeşler, kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Örneğin, evli kadın kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmamız içindir. Çünkü biz benliğin denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Sonuç olarak yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk ediyoruz. Yasa ve günah. Öyleyse ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi, başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatta içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü kutsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, bense öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın ne denli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyorum. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günah.

0: olacaktır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.
1: Romalılar 8. Bölüm.
0: Yaşam veren ruh. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip, günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki, yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Görkemli gelecek. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Tanrı sevgisi. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi, senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla, bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey, bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Günah ve Erdem programı yayın saatlerini olan.
1: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmesi için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün ırkçılık, ayrımcılık konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Pastör Hakan Taş'tan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve varsa program içerisinde kafanıza takılan sorular bunları da bize sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün ırkçılık, ayrımcılık üzerine konuşacağız. O zaman ırkçılık nedir diye sormak istiyorum. Bir ırk başka bir ırktan üstün olduğu düşüncesi nereden geliyor Hakan Bey?
2: Yani bir kere bu iğrenç bir şey ırkçılık. Hı. Oradan bir kere direkt bodoslama dalayım. Neden kötü? Çünkü bu ırkçılık dünyanın başına büyük belalar açmıştır. Hı. En yakın tarihten bakarsak hani dünyada dünya kadar soykırım, kendini üstün kılan, üstün gören Fransızların Afrika'daki sömürüleri, İngilizlerin Afrika'da yaptıkları, hani yakın tarihe, yakın geçmişe, hı hı, ya da Romalıların hani İncil'den biraz konuştuk, işte Yahudiler köle, ırk, onlar bizim, hı hı, sömürgemiz, işte Persler öyle, İskender'in dedikleri falan. Tarih boyunca bu hep var. En son nedir ırkçılık? İşte zencilere karşı Hitler, değil mi? Yani Almanya'da üstün ırk Almanlar, Germanlar. Diğer herkes Almanların kölesi olacak. İşte faşizmin doğuşu. Seçilerek geldiler. 39'dan 45'e kadar 6 yıllık 2. Dünya Savaşı rezaletleri. Milyonlarca insanın ölüşü. Çıkış noktası hep üstün olma. Hı hı. Benim ırkım, benim insanım senden üstün demeden kaynaklanıyor. Ama en büyük sorun birçok şeyin sebebi olduğu gibi günah. Hı hı. Düşmüş insanın gururu, düşmüş insanın bozulmuşluğu, bozulmuşluğun getirdiği İğrençlik ve iğrenç olaylar, bunların bir tanesi de ana sebep eden ve en problemlerin bir tanesi de çünkü ülkeleri birbirine düşüren, hı hı, ulusları kırdıran ırkçılık anlayışı. Bu kısmi olarak Yahudilerde de vardı. Yani eski ayetten kaynaklanan biz Tanrı'nın seçtiği halkız, İsrailoğulları üstün ırk, Yahudiler üstün ırk dedi bazıları. Ama gururdan sonra düşüş geliyor. Hı hı, evet. Yani o yüzden tüm bak bu ırkçılık konusunda bayrak çekmiş, kendini diğerlerinden üstün gören ırklar daha sonra perişan olmuş, bölünmüş, mahvolmuş uluslardır. Tarihte de bunların sayısız örneği vardır.
1: Hı hı. Peki Kutsal Kitab'ın öğretisi içerisinde ırkçılıkla ilgili ne görüyoruz? Yani üstünlük dereceleri, hı hı, var mı?
2: Kutsal Kitap'ta baktığımızda Tanrı olaya siyah beyaz bakıyor diye düşünüyorum. Ben Beşiktaşlıyım, şimdi oradan geleyim, tamam mı? Tamam. Siyah beyaz, yani beyazdan kastımız günah öncesi Tanrı'nın kutsallığına ortak olmuş. Rab'le Adem bahçesinde yarenlik eden, konuşan, gören, sohbet eden, sevgisini ve güzelliğini ve görkemini insanlara hediye etmiş, yetkin kılmış, egemen kılmış bir tanrısal dostluk, hı hı, var. Birliktelik var. Sonra günahtan sonra düşmüşlük ve insanın çoğalması, ulusların oluşması, Nuh'un gemisinden sonra dünyaya yayılması. Hatta çok ilginçtir, eski ayetler ki nadim oldum sizi yarattığımı demiştir Tanrı, pişman oldum demiştir. Tartışmalı bir cümledir. Bilmiyor muydu Tanrı? Biliyordu tabii ama insana verdiği özgür iradenin sonuçları da ortadaydı. Şimdi bu ve bunlar, günahın getirdiği pislikler, insanları güçlendiklerinde, hı hı, fiziken, askeri alanda, toprak alanında, gelişim ve teknoloji alanında güçlendiği, diğerini ezme konusunda, diğerini küçük görme konusunda

0: inanılmaz iştahlıdır insanoğlu. Hı hı. Aslında bu nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Şeytan, dikkat ederseniz, kendini Tanrı'nın tahtının üzerine koymaya başladı. Hani sehrin yıldızı olarak ben üstünüm, yaratılmışım, evet, melek olduğu halde. Aslında ilk ırkçılığı, hı hı, şeytan yapıyor. Neden? Çünkü kendini yaratandan daha üstün görerek, onu küçümseyerek ben üstünüm dedi. Yani ırkçılığın en büyük mantığı, biz üstünüz, siz küçüksünüz. Biz, hı hı, akıllıyız, haşa affedersiniz, siz aptalsınız. Biz becerikliyiz, siz beceriksizsiniz. Kutsal kitaba baktığımızda, dediğim gibi, İsa'ya geldiğinizde ne görüyorsunuz? İsa kralların kralı, hı hı, ve Rablerin Rabbi olduğu halde, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğu halde ve onu birçok kez kral yapmak istedik halde, dünyasal kral.
1: Evet.
0: Değil mi? Hatta sen Yahudilerin kralı mısın diye sorduğunda Pilatus İsa'ya, değil mi? Hatta sonra çağrımızı Yahudilerin kralı diye yazdı.
1: Evet, öyle yazdı.
0: Ama İsa dedi, benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım savaşırlardı dedi benim için. Tüm insanın yaptığı gibi. Hı hı. Ama İsa göksel bir krallık kurmak istedi. Bu yüzden İsa kralların kralı olduğu halde, kral değilim demedi ama krallığım, hı hı, buradan değil dedi. Ne yaptı? Ayak yıkadı.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz bir kralın ayak yıkadığını? Yani ne olsun? Hani Roma, Sezar'ın, bir köle ulusun, bir Yahudin ayağını yıkadığını, hem de herkesin içinde. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama İsa ayak yıkadı. Ya da İsa çarmıhta öldü, bir kuzu gibi ses çıkartmadı. Hı hı. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Yani düşmanları, onun çarmıha gelenlere için dua ettiyse, baba onları bağışla, Yahudiler olsun, Romalı askerler olsun. Şimdi ırkçılık kutsal kitaplara göre yoktur. Zaten kutsal kitap ne diyor? Ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, değil mi? Ne özgür, evet, ne şey, ayrımı yoktur. Herkes Mesih İsa'da birdir dedi. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. A ülkesinin B ülkesinden, kuzeydekinin güneyden, doğudakinin batıdan üstünlüğü yoktur. Hı hı. Kültürel üstünlük yoktur. Kültürel zenginlik vardır. Kültürel farklılık vardır ama bu üstünlük küçük görme, hor görme, hı hı, değildir. İncil'de hiç yoktur. Eski ayette de yoktur. Yeni ayette de yoktur. Tanrı tüm insanlara bakmaktadır. Dedim ya, siyah beyaz, hı hı, günah öncesi ve günah sonrası. Tanrı günaha düşmüş, bozulmuş, savaşan, birbirini hor gören, kıskanan, Habil-Kabil örneği değil mi? Kardeşini kıskandı. Evet. Bu gibi olayları ortadan kaldırmak için kendi oğlunu beden alıp gönderdi bakire Meryem'den. Öyle ki yeni bir kültür, yeni bir düzen, bu ırkçılık, bu, hı hı, ayrımcılık, bu hor görme, üstün görme hastalığından, dedim ya, şeytandan ve benlikten kaynaklanan düşüncelerdir. Bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhunu vererek, İsa Mesih'i imadenlere, hı hı, yeniden doğmamızı sağlayarak, düşüncelerimizi yenileyerek, davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirerek Tanrı oğlu benzerliğinde bir yeni insan yaratmak, düşüşten önceki saflığa ulaştırmak ve gerçekten bu sorunları ortadan kaldırmak amacındadır. Gerçek imanlılar ırkçılığı reddeden, çarmıhla övünen, Mesih'le övünen kişilerdir.
1: Evet. Tabii ki aynı zamanda Tanrı insanı kendi benzeyişinde de yaratmıştır. Doğru. Adem ve Havva'dan geliyoruz her birimiz. Ve hepimiz aslında günahkarız ve hepimizin, kesinlikle, kurtuluşa ihtiyacı, kesinlikle, var. Tanrı da hepimizin Tanrısı. Onun için bir üstünlük aslında yok aramızda, i̇şte, insanlar,
0: ne renk,
1: arasında.
0: Ne renk, ne cinsiyet, ne dil, ne kültür, ne müzik, ne dans, ne toprak. Herkes eşittir, herkes Rab yaratmıştır, herkes günahkardır, herkesin kurtarıcı, yani Mesih İsa'ya ihtiyacı vardır.
1: Hı hı. Bilimsel açıdan da böyledir değil mi Hakan,
0: evet,
1: Bey?
0: Kesinlikle. Yani kan gruplarına bakın. Şimdi örneğin, hani siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani şimdi bir diyelim, benim kana ihtiyacım var. Hı hı. Benim kan grubum A, RH pozitif. Bir zenci kardeşim Afrikalı ne olsun? Kenyalı olsun, Mısırlı, hı hı, olsun, Zimbabwe'li olsun. Kan grubu A, RH pozitifse ben alırım ondan. Ne olur, zenci mi oluyorum? Ya, evet. Rengim mi değişiyor? Haşa. Yani bir gayet de iyileşiyorum. Rapo kardeşi de bereketlisin. Ya da benim kanımı, hı-hı, birine verdiklerinde, ki verdim. Verdim. Hı-hı. Hatta dedim ki, papazın kanını aldın, hadi yırttın falan diye espri yaptım böyle. Gayet de zımba gibi iyileşti. Hı-hı. Maşallah var yani. Hem de bir inanmayan birine vermiştim. Bir arkadaşımın dostu olduğu için. Sonuç olarak yani böyle şeyler gerçekten... Dedim ya, düşmüş insanlığın çaresiz, zavallı çırpınışları. Hı hı. Yani saçmalıkları. Yani aklı başında insan, hele hele dedim ya, Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar diyen inancın özüne külliyen aykırıdır. Hı hı. Rab bizi seviyor. Rab kendini diğerinden üstün görenlere kızmaktadır İncil'de. Ne diyor? Hı hı. Kendini yükselten alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir dedi.
1: Evet.
0: Rabbimiz İsa Mesih her şeyin üstünde olmasına rağmen, beden alıp gelmesine rağmen, İbrahim'den önce olmasına rağmen, Tanrı'nın sözü Tanrı'nın ruhundan olmasına, Kelamullah ya da Ruhullah olmasına rağmen,
1: hı hı,
0: İsa nasıl kendini alçalttıysa, nasıl önde olmayı seçmediyse, örneğin körün gözünü açtı değil mi? Doğuştan körün, evet, gözünü. Gitti saklan, aman dedi, kimseye söyleme. Şimdi biz onun binde birini biri yapsa, ben yaptım.
1: Evet.
0: İşte benim o muhteşem kişi körün gözünü açan diye tahta gezeriz yani. Hı hı. Ama İsa Mesih ise saklandı. O yüzden ırkçılık kör olası bir şeydir. Reddedilmesi gereken bir şeydir.
1: Peki İsa Mesih imanları farklı ırklardan insanlarla evlenebilir mi? Arkadaşlık, evet, edebilir mi? Nasıl yaklaşmalı bir imanlı bu duruma?
0: Hı hı. Kutsal kitapta dediğimiz gibi, yani hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olduğumuz değil, yeniden doğup doğmamamızla ilgili bir şeydir bu.
1: Hı hı.
0: Şimdi dedim ya, bir siyah beyaz var. Bir günahlı doğamız var. Düşmüş doğamız var. Yani bunu da dinleyicilere açık, kısaca söyleyeyim. Şimdi bazı dizi dinleyen Müslüman dostlar yanlış anlayabilir. Yani biz insanlara günahkar derken, çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Bozuk doğar diyoruz.
1: Hı hı.
0: Ben bununla ilgili bazı hazırlarken bir gün, 2-3 gün sağ olsunlar, bir çocuk 2 ile 5 yaş arası çocukların olduğu bir yurda izinle girdi bir arkadaş aracılığıyla. Orada çocukları takip ettim. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz.
1: Evet.
0: Daha doğrusu konuşamıyor, altı bezli ama kıskanmayı da, nefreti de, kafasına oyuncak atmayı da, bağırmayı, çağırmayı da, yargılamayı, tırmıklamayı da çok iyi biliyor.
1: O potansiyelle
0: doğuyorlar. O potansiyel var işte ama, hı hı, hani çocuklar temizdir derler ya, hadi gitsin görsün bakın temiz mi çocuklar. Yani çocukları kötülemiyoruz tabii. Bir daha söylüyorum, günahkar doğar demeyiz ama bozuk doğarlar. Tıpkı Eysa ne babadan doğan çocuklar gibiyiz. Kanımızda HIV virüsü var. Kucağımızda, hı, günah buluyoruz. İşte bu günah bizi kirletiyor, düşürüyor ve bozuyor. Hı hı. Bu yüzden yeniden doğmaya, kutsal ruhu almaya, yeni bir kimlik, yeni bir ad almaya ihtiyacımız var. Ha, bu bizi süper mi yapıyor? Hayır. Ama gün ve gün değiştiriyor, iyileştiriyor. Hı hı. Gelecek olan yeni göksel vatana hazırlıyor. Bu yüzden burada evlenmek için ya da birlikteliği kurmak için, tek bir beden olmak için, siyah beyaz, Amerikalı Alman, Türk Kürt, Sunni işte kökenli, Alevi kökenli, İranlı Çinli, Japon Koreli bakmaksızın, bakmaksızın gerçekten Mesih'e ait mi, Mesih'e inanmış biri mi, vaftiz olmuş mu, Mesih'i izleyen biri, bu konuda samimi mi, referansı var mı, ona bakmakta fayda var. Ve bu okeyse, yani gerçekten kişi İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ilan ediyorsa,
1: hı hı,
0: ve vaftiz olmuşsa, bu çiftlerin evlenmesinde kadın erkek hangi ırk hangi renkten olursa olsun hiçbir engel yoktur.
1: Hı hı.
0: Sevinçle bereketlenmelidir ve evlenmek de iyidir.
1: Evet, o zaman evlenebilir, arkadaşlık
0: kutsal
1: edebilir.
0: Kutsal kitaba hiçbir ayrım yoktur.
1: Hı hı.
0: Kutsal kitaba göre dediğim gibi dünyasal ayrımlar değil, ruhsal birlikteliğin önemi vardır.
1: Hı hı.
0: Burada birlik varsa evlenmede hiçbir engel yoktur.
1: Anlıyorum. Peki ırkçılık karşısında bir Hristiyan'ın tavrı ne olmalı? Çünkü kendisi maruz da kalıyor olabilir.
0: Tabii.
1: Ya da maruz kalan birine görüyor, hı-hı, da olabilir.
0: Evet.
1: Böyle zamanlarda nasıl bir tavrımız olmalı, nasıl bir duruşumuz olmalı, neler yapmalıyız?
0: Bir kere bir Hristiyan olarak eğer gerçekten İsa'ya samimi iman ettiğimizi söylüyor isek,
1: hı-hı,
0: ki burada da biraz konuşmaya, dillendirmeye değil mi, kendimize samimi olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabi yüreğimizi Rab biliyor ve dinleyenlere karar versin. Kesinlikle karşı durmalıyız.
1: Hı-hı.
0: Yani hangi yerden gelirse gelsin, ister hadi şimdi popüler gündem olduğu için söyleyeyim, Filistin'den gelsin, ister İsrail'den gelsin, ırkçılık varsa ırkçılığa ırkçılık demeliyiz.
1: Hı-hı.
0: Amalı, fakatlı, ağzımızı kıvıra kıvıra, lafları korka korka söylememeliyiz. Kim ırkçılık yapıyorsa, kim kendini üstün görüyorsa, kim öldürüyorsa buna, hı hı, hayır demeliyiz ve reddetmeliyiz İncil'e göre. Ve İsa'ya göre insani olarak da bunu yapmalıyız. Yani sadece yani Hristiyanız diye ırkçılık, bir sürü ateist var, bir sürü aktivistler var, ırkçılığa, hı hı, karşı geliyorlar. Tabii biz şimdi bir Hristiyan olarak, bir Hristiyan radyoda olduğumuz için bu pencereden bakıyoruz haklı olarak. O yüzden İncil'de bu yoktur. Zaten bize de yapılıyor ırkçılık. Ben bugün dedim ya,
1: hı hı,
0: sen artık Türksün, Hristiyansın, gavursun, Türk değilsin. Yok ya, kim söylüyor bunu? Nasıl yani bu ırkçılığı, bu hani ayrımı dinsiz, inançsız, imansız, rezil demek gavur? Yani bunu bana yapıştırıyor.
1: Hı-hı.
0: Sırf kendisi gibi düşünmediğim için, sırf kendisi gibi ibadet etmediğim için, sırf kendisi gibi Rabb'e dua etmediğim için ben sana bunu yapmıyorum. Yapmam da, benim inancım buna izin vermez. Bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa, bu negatif görmeye, küçük görmeye hümme aşağı İncil izin vermez.
1: Hı-hı.
0: Eğer biz yapmıyorsak siz de yapmayın. Ha, yapılıyor mu? Yapılacak, çünkü Rab İsa'yı yaptılar. Elçiler yaptılar. 12 elçinin 11'i keserek, biçilerek öldü kardeşim. Yani evet, bana zulmetlerse size zulmedecekler. Yaş ağaca bunu yaparlarsa kuruya ne yapmaz dediler değil mi? Ve 6 kere öldürmeye kalkıldım ben. Hı-hı. En son 2-2,5 yıl önce evime bastılar. Şimdi mahkemeye çıktım, dayaklar yedim, askerde dayaklar yedim, zulümler gördüm. Hep bir ırkçılığa, hep bir ayrımcılığa, hep bir küçük görmeye katlandım. Ki benden 1000 kat daha büyük zulümler uğramış insanlar var. Biz 2007-18 Nisan'da 3 kardeşimizi şehit verdik bu topraklarda, kesilerek biçildiler. Evet. Sırf Hristiyan oldukları için, sırf aşağılandıkları için, sırf küçümsendikleri için, sırf artık siz Türk değilsiniz, dinden çıktınız, katli vacipsiniz dendiği için yapıldı bazı kendini bilmez kişiler tarafından. Hı hı. Evet. Onlara merhamet etsin. O yüzden bu hep var, bak bu hep olacak. İnsanın ikinci gelişine kadar dünya daha iyi olmayacak. Irkçılık da artacak, faşizm artacak, soykırım artacak, öldürme artacak, katletme artacak. Artacak da artacak çünkü insanoğlu ekleni biçiyor. Evet. İnsanoğlu Mesih'in müjdesini, iyiliğini, lütfunu reddetti. Kendi benliğinin işleriyle, benliğin işleri çıktı diyor kutsal kitap. Çekişme, kavga, gürültü, öfke, nefret, kıskançlık, bağışlamama. Ne görüyorsun, evet, sonuç bu. Ne ekersen onu biçersin.
1: Evet, o zaman bizler aslında bunun ırkçılık karşısında bir duruşumuz olmalı. Kesinlikle. Desteklememeliyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu bir film olabilir, bir reklam olabilir. Her ya şekilde. Da bir ne olursa olsun.
0: Hiç fark etmez.
1: Kesinlikle desteklememek lazım, karşısında olmak aynen gerekiyor.
0: Bir imanlıysan evet, bunu yapmalısın. Evet.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Sevinçle.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ırkçılık nedir diye konuştuk. Kutsal kitaba göre ve bilimsel olarak üstün bir ırk var mıdır diye konuştuk. Ve aslında bunun böyle kesinlikle başka bir ırkın başka bir ırktan üstün olmadığını konuştuk ve bunun üzerinde durduk. Ve farklı ırklardan insanlarla evlenebilir miyiz, arkadaşlık kurabilir miyiz diye de konuşmuştuk. Bunun olabileceğini söyledik. Önemli olan aynı imanda evet, olabilmek evet, dediniz. Olmak, evet. Ve aslında şununla devam etmek istiyorum. Kiliselerde farklı ırktan insanlar birlikte ibadet edebiliyor mu? Farklı ırklarla birlikte ibadet edilebilir mi?
3: Kesinlikle edilebilir. Aslında benzer bir soru ve akıllı bir soru. Ne yazık ki hani... Dedim ya etnik kültürel yapından soyunmadıysan, Mesih'i tanımadıysan, nereden düştüğünü unuttuysan bu farklılıklara girilebilir. Örneğin yakın dönemde hani Amerika'da özellikle siyahi kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, ırkçılığı biliyorsun. Yani otobüste bile oturamaz.
2: Evet.
3: Bir beyaz gelir sen kalk. Nasıl oturursun değil mi? Hatta evet. Ünlü bir kadın vardı adı gelmiyor şimdi aklıma. Protestosunu yapmıştır ve mücadelenin simgesi olmuştur. Şimdi ya da okullarda okuyamaz. Çalışamaz ya da yetkin biri olamaz. Şimdi aynı mantıkla kiliselerde kesinlikle birlikte ibadet yapılabilir. Farklı ırktan, farklı renkten, farklı dilden. Tabii dil biraz sıkıntı. Yani çünkü ibadet... Anlaşılır olmalı, vaazlar anlaşılır olmalı, tapınmalar anlaşılır olmasa büyük fayda var. Şimdi içeride yani 50 kişinin olduğu yerde onu Alman, onu İngiliz, onu Türk, onu işte Koreli olursa değil mi? Bu biraz şık değil. Yani hangi dille anlaşacağız, hangi dille konuşacağız? Kesinlikle ibadete, toplantıda bir engel yok. Bir araya gelmekte engel yok. Dediğim gibi hepsi Rabbin çocuklarıdır. Rab hepsini bereketlesin. Zaten üstün ırk yok, üstün kan yok.
2: Evet.
3: Üstün at yok, üstün ırk yok. O yüzden bir araya gelebiliriz. Mesih'te herkes birdir ve eşittir. İsa'nın Yuhanna 17'de çok sevdiğim bir dua bölümü vardır. İsa orada iman edenler ve iman edeceklerle ilgili babaya dua eder. Baba bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun derler. Tamam mı? Ne mutlu kardeşçe birlik ruhu içinde yaşamak diyor Mezmur 133'te. O zaman birlik ruhunu sürekli öğreten baba, oğul ve kutsal ruh adıyla tek bir Rab'be iman edenler olarak insanları ayırmak, ırkları ayırmak, rengine, diline, ülkesine, kültürüne, bayrağına göre ayırmak İncil'e göre yanlıştır, doğru değildir. Farklı dillerden, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla Mesih'te dua edebiliriz, bir araya gelebiliriz, tapınabiliriz. Yeter ki uyum olsun, düzen olsun. Hani bundan da kastım bir dil birliği olursa daha iyi olur ortam içerisinde. Evet. Anlaşmak anlamında söylüyorum. Ama tapınmaya, dua etmeye, birlikte olmaya kesinlikle bu hiçbir şey zarar vermez. Tam tersine her ulustan imadenin kurtulması için gelmiştir Mesih İsa.
2: Evet. O zaman ırkçılık yapan kişiler aslında kutsal kitaba uygun hareket etmiyor diyebiliriz.
3: Kesinlikle,
2: çok açık
3: ve kesinlikle. Ben çok açık söylüyorum. Bu kişiler uyarılmalıdır. Eğer davranışlarından ve tavırlarından vazgeçmese de kesinlikle uzaklaştırılmalıdır. Hiç yani burada benim esnekliğim yoktur. Yani bunu sürdüren kişi çünkü ayrımcıdır. Kendini diğerlerinden üstün görüyordur. Bu Mesih'in sözüne uygun değildir. Bir iki kere uyarırım. Üçüncü de bundan vazgeçmiyorsa yani siyasi politik davranıyorsa... ırkçılık yapıyorsa hangi ırk hangi bayraktan olsa olsun diğerini eziyorsa ben buna izin vermiyorum. En azından kendi kilisemize izin vermiyorum.
2: Anlıyorum. Peki insanlar daha çok hangi konularda ayrımcılık yapıyorlar? Nelerle karşılaştınız?
3: Daha çok yani bir kere şimdi biz sonradan olma diyeyim hani Hristiyanlar olduğumuz için kökenle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben hoş olmasa da dürüstçe konuşmayı açık konuşmayı seven birisi olarak şunu söyleyeceğim. Kürt kökenli. İmaden kardeşlerimiz de Türk kökenli. İmaden kardeşlerimiz zaman zaman farklılıklar ve sıkıntılar görüyor. Dürüst olalım. Bunları uyarıyoruz tabii öğretmeye çalışıyoruz. Ya da Alevi kökenli kardeşlerimizle Sünni kökenli Kürt Türk fark etmez. Arasında farklılıklar olduğunu bazen ne yazık ki hoş olmayan tartışmaya girdiğini görüyorum. Bazen siyasi parti kökenli tabanlı, hani takım tutar gibi. Hı hı. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerlisin, Galatasaraylısın gibi ayrımlar olduğunu. Yani inancın önüne siyasi partinin görüşlerini, bakış açısını, İncil'in sanki bir gerçeğiymiş, İncil'in bir kültürüymüş, İsa Mesih'in öğretişiymiş gibi dayatmanın farklılıklar ve acılıklar ve bölünmeler yarattığını ne yazık ki görüyorum. Hani kutsal kitapta Pavlus diyor ya Korint Kilisesi için, kiminiz Pavlusçuyuz, kiminiz Apollosçuyuz diyorsunuz. Ben mi diyor sizin için çarmıha gerildim? Kimiz Mesihçiyim diyorsunuz. Biz mi sizin için öldük diyor. Mesihçiyiz demeliyiz, İsa'cıyız, İsevi'yiz demeliyiz. O yüzden bu gibi ayrımlar, bu gibi farklılıklara Mesih'in penceresinden ve kutsal kitabın penceresinden bakılmadığı sürece insanın doğal benliği düşkün ve yatkın olduğu için bu ve buna benzer hatalara, ayrımlara, yanlışlara düşebiliyoruz. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bu ayrımcılıklardan, bu farklılıklardan uzak durmak lazım. İsa bundan hoşnut değil. Bunlar kutsal ruhu kederlendiren gerçeklerdir. Tek bir düsturumuz olmalı ve tek bir adı altında birleşmeliyiz. Farklılıklarımız zenginlik görmeliyiz. Benim de 5 parmağım var elimde. Birbirinden farklı diye kesip atmıyorum.
2: Evet. Aslında toplumumuzda ayrımcılık konusu gerçekten çok önemli. Birçok konuda aslında ayrımcılık olabiliyor. İnsanın eğitimi konusunda eğer bir engeli varsa onlara farklı davranıyoruz. Ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Kadın erkek eşitliğine baktığımızda inanılmaz bir ayrımcılık görebiliyoruz. Farklı inançtan siz de bahsettiğiniz kişilere karşı ayrımcılık yapabiliyoruz. Ve gerçekten birçok alanda ayrımcılığı görebiliyoruz. Ama kutsal kitap aslında bunun doğru olmadığını da bize gösteriyor. Çünkü İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ayrım yapmıyor ve herkese iyileştiriyor, herkese şifa veriyor ve en önemlisi hepimiz için öldü.
3: Örneğin için. Çok doğru, bu Mesih'in çarmıhı barışıklığımızdır diyor. Örneğin bir gün İsa bir Ferisi'nin evine girdi, bir Yahudi din adamı. Şimdi Ferisi'nin ne olduğunu bilmezlerse bazı dostlar, onun için böyle Yahudi din adamı diye açıklıyorum. Oturdu, konuşacaktı. Sonra bir hayat kadını içeri girdi. Gözyaşları, İsa'nın ayaklarını yıkadı, saçları da kurladı, yağ sürdü. Ve din bilginleri şöyle düşündü. Bu adam eğer Tanrı'dan olsaydı bu kadının ne kadar kötü bir hayat yaşadığını bilir. Ona dokunmasına izin vermezdi diye düşündüler. Sonra İsa döndü ki ben bu kadının kim olduğunu biliyorum. Bak ben senin evine geldim. Ayağımı yıkamak için bir su bile vermedin. Bu kadın ise geldiğinden beri gözyaşları yıkıyor. Sen bana işte içecek su vermedin, bir havlu vermedin ama bak bu kadın saçları da kuruluyor. Ve güzel bir yağ sürdü. Kendisinin çok olan günahı bağışlanmıştı. Çok sevmesi bundandır dedi. Şimdi tabii Yahudiler çıldırdı ama Yahudilerin yani din bilginlerinin bakış açısıydı. Hadi Yahudiler demeyeyim, din bilginiyim daha doğrusu. Kadını kötü küçümsemek, ayrımcılık. O bir fahişe, o bir hayat kadını. Değil mi? Günahkar. Biz kutsalız, biz üstünüz. O ise günahkar. Biz haftada 2 gün oruç tutuyoruz. Ondalığımızı veriyoruz, tapınakta hizmet ediyoruz. Bu ise hayat kadını, zina ediyor. Ellerinden gelse taşlayacaklar ki... Bir de taşlayan kadın getirmişler değil mi? Günah sonra ilk taşı asladı İsa'mız.
2: Evet.
3: Bu çok meşhur cümledir. İncil'den geldiğini bilmezler. Günah sonra ilk taşı asın sözü. İsa söylemiştir. İsa Mesih söylemiştir. Ve İsa kadını bağışladı ve gönderdi. Bu hala var. Ne yazık ki bu ayrımcılık. Bu üstten bakma, bu hor görme. Bak günümüzün, yani benim çok kanayan bir yaradır bu benim için. İnanılmaz kadın cinayeti var. Kadın katliamı var.
2: Evet.
3: Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Yok boşanmış, yok sevgilisi, yok dayısı, yok amcası. Kız çocuklarına cinsel tacizler var. Küçük yaşta evlilikler var. Ve ayrımcılık var. Ve bu hala bazıları kabul görüyor, hoş görülüyor. Çocuk gelinler var. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani o yüzden işte hor görmenin, küçük görmenin eksik etek haşa.
2: Evet.
3: Sen evinde otur, çalışmak ne? Kocana bağımlı ol. Biz eşitiz. Kadın erkek eşittir. Kutsal kitap çok net bunu söylemektedir. Kadın ne diyor? Erkek kadından yaratıldığı gibi kadın da erkek de kadından doğar diyor.
2: Evet.
3: Bu çok önemli. Yani kadın erkekten yaratıldı. Erkek de kadından doğdu. Eşittir diyor kutsal kitapta. O yüzden sonuç olarak bu ve daha birçok ayrımcılıktan hani bahsedebiliriz. Renkler, diller, ülkeler, işler, kariyerler, diplomalar.
2: Evet.
3: Böyle bir diplomalı, bir kariyerli kendini aman aman bir şey zannediyor. Ya sen de günahkarsın. Çok ahlaksız Harvard mezunu insan var değerli kız kardeşim. Çok ahlaksız Oxford mezunu insan var değerli kardeşim. karısını aldatan, karısını döven, zina eden, tacizci, eşcinsel, hırsızlık, ahlaksız yapan çok diplomalı insan var dünya üzerinde. Hı hı. Kim kimden üstün? Hiç kimse kimsenin üstün değil. Hiç kimse kimsenin daha temiz değil. Diploma da adamı temiz de yapmaz, karakterli de yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Diplomaya karşı değilim, eğitime karşı değilim, bilime hiç karşı değilim. Kesinlikle eğitim düzelmeli, bilim olmalı, insanlar çağdaş ve mantıklı düşünmeli. Ama İncil'e baktığımızda herkesin günahkar, zayıf olduğunu görüyor. O yüzden Tanrı söz der ki ayrımı yapmayın, insanlar arasında ayrımı yapmayın der. Evet. Bunu reddeder İncil.
2: Peki zamanımızın sonuna da yaklaşırken milliyetçilik konusuna da bir değinmek istiyorum. Nasıl yaklaşmalıyız? Tabii ki milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
3: Hamdolsun.
2: Ama bazen çok tutkulu bir şekilde insanlar buna da yaklaşıyorlar.
3: Evet.
2: Sınırı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Biraz bunu da konuşalım.
3: Tabii bu hassas bir konu. Yani insanları inciltebilecek bir konu. Yanlış anlaşılmalara kapı açabilecek bir konu. Ama eğer sen yeniden doğmuş bir Mesihçiysen, kadın erkek fark etmez, aklı başında ve İsa'yı takip etmeyin niyetinde birisiysen, sen milliyetçi olmalısın ama ırkçı olmamalısın. Yani ülkeni sevmelisin. Ben Türk olduğum için, bu toprakta doğduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayrağımla, ay yıldızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep söyledim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, tüm bu milli bayramlarda bayrak asan, evine, kilisesine bayrak asan, kilisemizin için kocaman bayrağı olan bir ülkeyiz. Tapmıyoruz. Ama seviyoruz, saygı duyuyoruz. Haşa, hümme haşa, o Rab değil. Ama bu toprağın, TC'nin vatandaşıyım. Askerlik de yaptım. Kardeşim dağlarda da askerlik, terörist kovaldı, askerlik yaptı. Gerekirse gene yardım ederiz ülkemiz için. Ama şimdi bunu Türk en üstünü, Türk kanı en üstünü, Türk bayrağı en üstünü, diğer herkes çöp, herkes köle, herkes böyle buna tabi olmalı diye anlatırsan, işte o ırkçılık, o milliyetçilik değil benim bakış açımdan.
2: O zaman farklı milletlere de saygı duymak lazım.
3: Tabii saygı duymalıyız. Saygı duymalı. Ülkeni sevmelisin, bayrağını sevmelisin. Bu ülke için hayırlı evlat olmalısın. Bunu takiyeden de söylemiyorum. Bak, bunu beni bilen, yakından bilen de bilir. Ben bu ülkeyi de seven bir adamım. Ve bayrağın içinde, toprağı içinde tek bir amacım vardı. Bu toprakta doğdum, bu toprakta gömüleyim kardeşim. Bu kadar. O yüzden ama İncilsel baktığında üstün değerin, tanrısal sevgi, tanrısal merhamet, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan uzak, hiçbir şeyi putlaştırmadığın. Çünkü bayrağı da putlaştırıyorlar. Bayrağı sev. Bak bir daha söylüyorum. Bayrağını sev, saygı duy. Ona laf söyletme. O yüzden senin milliyetçiliğin, senin doğruluğun bir başkasının sınırına kadardır senin özgürlük alanından dediğimiz gibi. O yüzden sev, sınırlarını bil, hakkını, hukukunu koru, ülkeni, bayrağını da koru. Ben laf söylettirmem. Yurt dışındayken de söylettirmem. Yani bir diğerinin benim ülkemin bayrağından, benim ülkemin değerlerinden, kurucularından üstün olup ahkam kesmede ben izin vermem. Onu da söyleyeyim. Savunmuşumdur. Hatta ters düşmüşümdür. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Ben yapmıyorsam sen de yapma. Ama bizim üstün değerimiz Mesih İsa'dır. Bizim Rabbimiz Mesih İsa'dır. Bizim kralımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız Mesih İsa'dır. Ve o tüm ulusların tanrısıdır. Tüm ulusların kurtarıcısı ve Rabbidir. Ve tüm uluslar için çarmıhta ölmüştür, gömülmüştür. Tüm uluslardaki insanlar rengine, ırkına, diline, geçmişine bakmaksızın tövbe edip kurtulması için çarmıhta ölüp dirilmiştir. Şimdi sen bu değerler, bu üstün değerler varken şimdi böyle ucuz milliyetçilik, ona ben ucuz milliyetçilik demeyeyim de ucuz ırkçılık yapmanın bir anlamı yok. Herkes toprağını, bayrağını, dilini, kültürünü sevmeli ve bu konuda milliyetçi olmalıdır tıpkı benim olduğum gibi. Ama bunu ırkçılığa götürüp, bunu bir diğerlerini hor görme, diğerlerini küçük görme, diğerlerini aşağılama pozisyonuna girecekse ben orada yokum, İncil de yok burada. Benim İncil'den gördüğüm bu. Hani en iyi İncil yorumcusu ben değilim haşa. Ama benim İncil'de, İsa Mesih'te gördüğüm şey bu değildir. Bu yüzden Matta ile Petrus bir araya gelmiştir. Bu yüzden Paulus, Roma vatandaşı Paulus, tabii Yahudi de aynı zamanda ama Romalı vatandaşlığı da vardı. Petrus, Barnaba birlikte hizmetmişlerdir. Farklı uluslar, farklı ırklar, tüm uluslar Mesih'te birdir, eşittir ve aynı mirası ortaktır. Yeter ki bu söze iman edelim.
2: Tabii ki sadece ülkemi seviyorum demekle de olmaz. Gerçekten iyi bir vatandaş olmak lazım.
3: Evet.
2: Kendi ülkemiz için dua etmemiz lazım en önemlisi.
3: Kesinlikle İncil buyurur bunu.
2: Bu şekilde de aslında iyi bir vatandaş olabiliriz. Kendi ülkemizin kanunlarına uyarak, saygı duyarak, insanlarına Amin. Gelişmesi için uğraşarak
3: evet,
2: aslında iyi bir vatandaş
3: yani
2: olabiliriz.
3: Yani 1,5 yıldır deprem bölgesinde insanlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz.
2: Evet.
3: Biz ve bizim gibi çok kilise. Bir küçük de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yasalarına saygı duyuyoruz. Evleniyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Askere gidiyoruz. Kurallarına uyuyoruz. Vergimizi veriyoruz. Kimleri gibi vergi veriyor gibi gözükmüyoruz. Tam vergimizi veriyoruz. Düşükten küçükten göstermiyoruz. Kurallarına uygun, toprağını seven, yurt dışında ve yurt içinde bayrağına, değerlerine, kültürüne saygılı konuşmalar yapıyoruz. Takiye yapmıyoruz. O yüzden ama İncil de dediği gibi bu toprakları bereketleyen, bu halkı bereketleyen, bu halkı seven, bizi sevmeseler de, bize gavur da deseler, kafir de deseler, sen artık Türklü değil de deseler, biz yine onları seviyoruz, onları evet. bereketliyoruz. Onların iyiliği ve hayrı için toprağımızın ve bayrağımızın bereketi içinde sevgiyle ve sevinçle dua ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin.
2: Evet. Zamanımızın sonuna geldik Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir zamandı, sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
3: Amin,
2: bizi dinledikleri
3: de.
2: İçin. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Rab Radyo Maranata'yı ve ülkemizi bereketlesin.

0: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Elçi Pavlus'un önemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve önemli olduğu kadar da gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Kendisi hakkında birçok iddia var, birçok suçlama var. Aslında Hristiyanlığın mimarı olduğu, Hristiyanlığı bir şekilde değiştirdiği hakkında iddialar var. İlk bölümde bunun böyle olmadığını, aslında Hristiyanlığın mimarının İsa Mesih'in kendisi olduğundan bahsettik. Kendisi zaten ben bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım dediğinden bahsettik. George Bey bunu ifade etmişti. Ve geçen bölümde aslında Pavlus'un geçmişinden bahsettik. Onun yaşam hikayesinden bahsettik. Bu bölümde de nasıl bir dönüşüm yaşadığına odaklanmaya çalışacağız. Çünkü çok ilginç bir hayat hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken tam tersi kiliseye hizmet eden,

0: demektir, hem de bütün dünyanın bugün İsa'yı bilmesini yol açan bir olaydı. Çünkü Saul Paulus'a dönüşüyor veya ikinci adını kullanmaya başlıyor. Paulus diğer ulusların da elçisi oluyor. Bu Hristiyanlık inancını hepimize götürüyor. Ama Matta da aynı şey yapıyor, Lukka da aynı şey yapıyor, Yuhanna da aynı şey yapıyor. İşte diğer elçileri, Petrus da aynı şey yapıyor. Onlardan farklı değil. Farklı kılan şuydu, İsa ile birlikte yaşamamıştı. Onun hayatına tanık değildi, birlikte yaşamadı. O başta İsa'nın izleyicilerini zulmeden birisiydi. Gayretli bir, dindar bir Yahudiydi. Ve Mesih'in, yani daha doğrusu çarmıha gerilen bu İsa'nın o Mesih, vaat edilen Mesih olabileceğine ihtimal vermiyordu. Mümkün değil diyor. Onlara zulmediyordu. Hatta kendini bu hayatta bu şekilde, bunu okuyoruz Elçilerin İşleri 9'da. Saul Rabbin öğrencilerine karşı diyor, hala tehdit ve ölüm soluyordu. Ve din görevlilerine gitti Şam'da. Çünkü İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı zulümden ötürü. Özellikle İstefanus, ilk şehit olan Mesih izleyicisinin ölümünden sonra dağıldılar. Şam'a kadar gittiler oradan. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar da alıyor. Mektupla yetki alıyor Saul. Orada, yani Şam'da İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, dikkatinizi çekiyorum orada, İsa'nın yolunda yürüyen, yani Hristiyan olan demiyor. İsa'nın bir yolu var. İsa'nın öğrettiği bir Tanrı yolu vardır.
1: Evet.
0: Yani onun öğrettiği bir ahlak vardır, bir kurtuluş yolu vardır. O İsa'nın sözleri vardır. İşte o yolda gidenleri kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek.
1: Çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. İncil'de de İsa'nın yolundan aslında bahsederken esenlik yolu diye bahsettiğini görüyoruz. Mesela Elçi Pavlus yine diyor ki, işte onlar esenlik yolu nedir bilmezler gibi ifadeler var.
0: Evet, esenlik yolu, işte kurtuluş yolu, hatta İsa yol, gerçek yaşam benim diye bile açıklıyor. İsa'nın kendisi yoldur ve onu takip edenler de onun yolundan giriyorlar. Aynı zamanda bir çarmıh yoludur. Yani benim ardından gelmek isteyen benim, yani çarmıhını yüklenip ardından gelsin diyor. Çünkü İsa öğrencileri öncelerde bunu anlayamadılar. Ben gidip Kudüs'te öleceğim, gömüleceğim, işkence çekeceğim, öldürüleceğim, gömüleceğim, üçüncü gün dirileceğim dediği zaman havariler buna karşı çıktılar. Rab, Efendimiz bu sanın başına asla gelmesin. O da onlara açıkça söyler de, çekil önümden şeytan. Sizin düşünceleriniz, senin düşüncelerin insan düşünceleridir, Tanrı'nın değil. Ölmesi gerekiyordu. Paulus da bunu anlayamıyordu. Ama işte onun için bu düşünceye karşı çıkıyordu. Bu ölmüş olan İsa dirildi, size göründü, bu bir rüya mıydı, farklı bir şey miydi, gerçek olamaz diye düşünüyordu. Bütün tanıklara rağmen kabul etmiyordu, kesinlikle öyle değildir diye, ve onları yok etmeye çalışıyordu. Yani o Şam'a, o yola giderken ve yolda giderken esas başına bu geliyor. İşte yola, Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten bir ışık geliyor ve çevresini aydınlatıyor ve yere yıkılıyor. Saul, çok güçlü bir ışıktı, güneş gibi, ve bir ses, gökten bir ses geliyor. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dediğini işitiyor. Saul da, ey efendim sen kimsin dedi. Yani bir gökten gelen bir ses, ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi.
1: Evet.
0: Bu kadar. Ve gökten gelen, Rabbin kendisi, gökten seslenen o güçlü sesin İsa olduğunu anladığı an dünyası yıkılıyor. Demek ki tamamen yanlış yoldaymışım. Ben onu yok etmeye çalışıyorum. Hatta bana, kendisine zulmettiğimi söylüyor. Demek ki onun halkı o kadar bağlı ki onlara zulmederken ona zulmetmiş oluyorum. Birçok şey birden anlaşılmaya başlıyor orada.
1: Aslında Mesih'e iman etmiş birinin de hikayesini görebiliriz orada. Genel yaşamımıza biz de baktığımız zaman, biz de kendi yolumuzda gidiyorduk. Belki günaha sapmıştık, gidiyorduk ve elçi

0: Avlus gibi aslında bir şekilde Rab bize dokundu ve siz az önce bahsettiniz. Aslında tuttuğumuz yolun tamamen yanlış olduğunu fark edip gerçek yola, o esenlik yoluna dönmüş olduk.
1: Evet, yani birçoğumuz belki hayır İsa ölmedi diye düşünüyoruz. Kesinlikle veya ölümden dirilmedi. Bunlar mümkün değil. Böyle bir şey yakışmaz peygambere vesaire. Öyle düşüncelerden de gelmiş olabiliriz. Ama o da aynen Saul'un yaşadığı şeydir. İşte anlam veremiyordu bu Mesih. Neden ölmesi gerekir? Neden ölümden dirilmesi gerekir? Ama onunla karşılaştığı zaman İsa'nın kutsal yazılara göre günahlarıma karşı öldüğünü fark ediyor Paulus orada. Onu görüyor. Ve daha sonra onu anlatmaya başlıyor. Kutsal yazılara göre Mesih günahlarımızı karşılık öldü, gömüldü. Ve yine kutsal yazılara göre, yani Tevrat'a göre, peygamberlerin yazılarına göre ölümden dirildi. Bütün bunlar önceden Tanrı'nın tasarısı olarak karşıma çıkıyor. Artık ben bunu şimdi görüyorum. Ama çok ilginç bir şekilde büyük bir merhamete nail oluyor orada. Hani sadece bir soru.
0: Evet.
1: Saul, neden bana zulmediyorsun? Yani onu yok etmiyor, onu cehenneme göndermiyor, onu cezalandırmıyor. Sadece neden bana zulmediyorsun? Daha sonra Paulus buna hayran kalıyor. Sınırsız merhameti yüzünden ben ancak kurtuldum. Ben günahkara merhamet etti. Benim için öldüğünü kavradım. Yani bu kadar beni seven Mesih'e artık imanla yaşıyorum diye açıklıyor. Yani büyük bir olaydı bunun başında.
0: Evet, burada önemli nokta bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında Paulus kime zulmediyordu diye sorduğumuz zaman, baktığımız zaman Hristiyanlara zulmediyor, kiliseye zulmediyor. İstefanos'tan bahsettik. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesinden bahsettik ki kendisi ilk Hristiyan şehittir. Bunu tekrardan vurgulamış olalım. Elçin İşleri 7. bölümde görüyoruz. Ve orada 7. bölüm 55. ayete baktığımız zaman diyor ki, kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum diyor. 57. ayette Yahudi halkının çığlıklar atıp aslında İstefanos'u saldırdığını, onu taşladığını görüyoruz. Ve orada o halk, taşlayan halk, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Aslında Saul ile bugün konuştuğumuz Paulus olduğunu biliyoruz. Ve ilginç bir nokta var, aslında İstefanos'un gördüğü görüme benzer bir şey görüyor Paulus. Yani orada Saul aslında onu taşlayanlara, İstefanos'u taşlayanlara yardım ederken, kendisi de bir nokta geldiğinde yine İsa'yı bir şekilde bir görümde görüyor ve İsa ona konuşuyor.
1: Evet.
0: Ve o bir dönüşüm yaşıyor. Çok ilginç noktalardan birisi de aslında.
1: Evet.
0: İlginç bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Ve orada şu nokta da ilgimi çekti. Hani kiliseye zulmediyor ama İsa diyor ki bana zulmediyorsun.
1: Evet.
0: Burada da aslında kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu görüyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir. Yani acı çeken Mesih var ama aynı zamanda onu acı çeken bir kilisesi var. O kilisenin başı, kilise yani ve kilise bedenidir. O kilisenin başıdır. O kilise de aynı zamanda bir nevi gelini olarak da tasvir ediliyor kutsal kitapta. Orada dediğin şey çok benim de ilgimi çekti. Yani İstefanos'un gördüğü şey de İsa Mesih'in yargılanırken ve belki de Paulus da bundan çok haberi vardı. Çünkü o mahkeme, o yüksek kurulu üyesiydi büyük ihtimalle Paulus. Veya onlar için o çevreye yakındı. Ve İsa'nın yargılanırken mahkeme önünde verdiği cevabı da biliyordu. O müjde kitaplarında anlatılır. Orada İsa'ya soruyor. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Sen Mesih misin diye soruyorlar. Öyleyim diyor, cevap veriyor ve bunu ekliyor. Siz de insan oğlunun, Mesih'in Tanrı'nın sağında oturduğunu ve göklerin bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yani direkt eski antlaşmalı, eski ahitten, Tevrat'tan bir nevi onları gönderme yaparak ben Tanrı'nın sağında olacağım diye açıklıyor. İstefanos da taşlanırken İsa'nın Tanrı'nın sağında olduğunu görüyor. Saul da burada onunla karşılaşıyor ve zaten bütün elçiler de vaazlarında İsa'nın ölümden dirildiği, göğe yükseldiğini ve Tanrı'nın sağında yetki sahibi olarak Mesih ve Rabbimiz olarak durduğunu ilan ediyorlar. Paulus da orada onunla karşılaştı. Hı hı. Doğru.
0: Evet, peki bu gördüğü görümle beraber aslında Paulus İsa'yı kendi kafasında tanrılaştırmış olabilir mi? Yoksa İsa gerçekten tanrı mıydı? Yani çünkü şöyle bir iddia var. Sanki Paulus sonradan İsa'yı tanrılaştırdı. Paulus onu abarttı. Bu görümün etkisiyle belki gibi noktalar var. Mesela şuna belki değinmek gerekebilir. O zamanki kilise neye inanıyordu oradaki ilk kilise, erken kilise neye inanıyordu? Hani Paulus'un zulmettiği kilise neye inanıyordu?
1: Yani orada önceki bölümlerde okuyabiliriz zaten net bir şekilde. Ölümden dirilen İsa'nın Rab olduğunu kabul ediyorlardı. Bütün vaazlarında onu görüyoruz. Paulus farklı bir şey ilan etmeye başlamıyor. Paulus bir insanı, insan olarak bildiği birisini tanrılaştırması mümkün değil. O sıkı dediğimiz, geç bir yerde dediğimiz gibi sıkı bir monoteistti. Evet. Ve ondan vazgeçmeden İsa'nın Rab olduğunu ilan etmeye başlıyor. Belki de geçen programdaydı, işte Tanrı defalarca eski antlaşma, hani Yahudilerin o kutsal yazılarında kendisinin geleceğini bildiriyor. Yani Rabbin kendisi gelecek, Rabbin sözü gelecek, beden alacak. O ifadelerle, o ben geleceğim diyor mesela Malaki. Beklediğiniz Rab ansızın tapınağına gelecek diyor. Hı hı. Öncüsü Yahya, kendisi sonra gelen İsa'nın kendisi. Bu Paulus'un bir düşüncesi olarak karşımıza çıkmıyor. Direkt İncil'in başından itibaren Yahya'nın ortaya çıkışıyla netleşen bir olaydı. Hı hı. İsa'nın kimliği, İsa defalarca benle baba biriz diyor. Yani sadece Yuhanna'da değil, bazen mesela Sayın Gündüz'ün kitabında sadece Yuhanna kitabı da biraz Paulus Hristiyanlığından bir pay almış oluyor. Hayır, Matta'da aynı şey görüyoruz. Baba ve oğul gerçeğini 11. bölümde görüyorsunuz. Babadan başka oğlu tanıyan yok. Oğuldan başka babayı tanıyan yoktur. Bana gelin, ben size göstereceğim, açıklayacağım diyor. Başka birçok yerde bunlarla görüyoruz. Matta'nın sonunda İsa dirilmiş olarak diyor ki bütün uluslara gidin, onlara baba, oğul ve kutsal öğrencilerim olarak yetiştirin. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla, tek adlı Tanrı'nın tek adıyla, baba, oğul, kutsal ruh adıyla onları vaftiz edin. Paulus bundan farklı bir şey anlatmıyordu. Zaten evet. Bu yolda zorla ikna olarak kabul ediyor. O, yoksa onun bunu ilan etmesi mümkün değil.
0: Evet.
1: Hani o saf çok yanlış. Bazen karşılaşıyorum. Takside karşılaşıyorsun her yerde. Siz Hristiyanlar İsa'yı insanı tanrılaştırdınız. Hı hı. Hayır, tam tersi, böyle bir şeye inanmıyoruz. Biz Yüce Tanrı'nın kendisi tevazu buyurup aramıza indiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Tenezzül etti, aramıza geldi. Başka bir şeye inanmıyoruz.
0: Evet, aslında bir de biz onu ilan etmiyoruz. İsa'nın kendisini zaten kendisi Tanrı olarak ifade ettiğini kendi sözlerinden görüyoruz. Belki burada bir virgül koymamız gerekebilir. Bir ara verelim. Hem bizler hem de dinleyenlerimiz de bir soluklanmış olsun. Bizi sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Tekrardan onu hatırlatayım. @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz. Ve soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanarak da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Gerçeğin sesi.
2: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzün ikinci yarısındayız. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve George Bey ile beraber Paulus'un dönüşümü hakkında konuşuyoruz. Paulus nasıl dönüştü, nasıl aslında Mesih'in elçisi haline geldi, kiliseye zulmeden biriyken nasıl oldu da kiliseye hizmet eden biri haline geldi, bunun üzerinde düşünmeye, bunun hakkındaki iddiaları ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bu şekilde aratarak bizi takip edin ve bununla beraber sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere lütfen çekinmeden iletin. Bu konuda bunu da hatırlatmış olayım. Peki bu işte Saul'un, Paulus'un, sonradan Paulus haline gelecek olan Saul'un görümünün Elçilerin İşleri bölümünde yazdığını görüyoruz. Elçilerin İşleri bölümünün yazarı galiba bilinmiyor gibi bir unsur vardı, gibi böyle bir iddia vardı, böyle bir nokta vardı. Peki biz bu yazılara, bu metinlere, Elçilerin İşleri bölümüne güvenebilir miyiz gerçekten?
3: Evet, güvenebiliriz. Birçok yönden bunun güvenilirliği kanıtlanıyor. Hem de yazarı Luka diye bilinen Paulus'un da bir yoldaşı, emektaşı. Hem Luka müjde kitabının yazarıdır, hem de Elçilerin İşleri ikinci cilt olarak, onun devamı olarak. Bunu mesela direkt Elçilerin İşleri birinci ayetten açtığımız zaman Teofilos adlı birine yazdığını görüyoruz. Aynı şey Luka'nın başında görüyoruz. Der ki, ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi diye başlıyor. Onları yazmıştım. Şimdi bu kitapta demek ki İsa'nın yapıp öğretmeye devam ettiği şeyleri anlatmaya devam edecek. Yani ilk kitabı vardı, Luka müjde kitabı. O da Kudüs'te İsa Mesih'in ölümden sonrasıyla sona eriyor. İsa'nın göğe alınmasıyla tekrar biraz geri adım atıp tekrardan geri sarıp ilerlemeye başlıyor. İsa'nın öğrencilerine, havarilerine 40 gün boyunca görünüp de onları Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın Allah'ın krallığı konusunda eğittiğini görüyoruz. Tekrar biraz Kudüs'te bekleyin, ben size kutsal ruh göndereceğim, o gücü, onun gelişini bekleyin. İşte 50. gün orada Pentekost günü, o bayram zamanında onlar beklerlerken işte kutsal ruhun gelişi çok önemli bir yer ediniyor bu yazılarda. İsa'nın kendi hayatında söylediği, işte ben gideceğim, yerime yardımcı göndereceğim. İşte bazıları işte bu başka bir peygamberdir falan diyorlar ama yardımcı aslında kutsal ruhun adını veriyor orada İsa. Kutsal ruhu göndereceğim. Evet. Bu işte Elçilerin İşlerinde o anlatılıyor. Güvenilir. O bakımdan güvenilir. Bir de tarihsel açıdan da güvenilir olduğunu görüyoruz. İlk programda biraz söz ettik. O konudan da yine de Burada da görebiliyoruz kitabın, Elçilerin İşleri kitabında da Kudüs'ten söz ederken işte Artemis Tapınağı vesaire, Efes'te ondan söz ediyor, Roma tanrıları,
4: evet.
3: Atina, Ares Tepes, işte bütün bu şeylerden söz ederken dünya tarihiyle örtüşen, yani gerçek dünyada gerçekleşen olayları anlatıyor. Validen tut, yani Sezar, oradaki krallar vesaire, hepsi gerçektir. Yani tarihte gerçekleşen bu, yani tarihsel bir kitap. Onun için güvenebiliriz diyebilirim.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
3: Bu da son bir şey ekleyebilir
4: tabii
3: miyim
4: ki,
3: burada?
4: Tabii ki.
3: Aynı zamanda Paulus'un bu dönüşümünü sadece oradan öğrenmiyoruz. Kendi sözlerinden de öğreniyoruz. Kendisi açıklıyor. İsa öldü, dirildi ve 12'lere göründü, Petrus'a göründü, üvey kardeşi, yani Meryem'in daha sonra olan oğlu Yakup'a göründü, diğer elçileri 500 kişiye göründü, son olarak bana da göründü diyor. Yani bu, evet, olayı anlatıyor. Tanrı bana oğlunu açıkladı diyor. Yani bu, oradan da aynı şey ile karşılaşıyoruz. Bu sadece tek kaynakla da değil.
4: Toplumumuzda yaygın bir görüş var. O yüzden bu konuya da değinmek istedim. Yani İncil'in tahrif edildiğine, değiştirildiğine ya da tarihsel olarak güvenilir olmadığına dair görüşler var. Zaten ilk bölümlerde buna ele almıştık, buna değinmiştik. Tarihsel olarak da aslında ruhsal olarak da İncil'e güvenebileceğimizden bahsetmiştik. Bunu da tekrardan vurgulamış olalım. Bu konudaki iddiaların aslında asılsız olduğunu, tarihte bununla alakalı herhangi bir kanıt zaten ortada bulunmadığını, bulamadığımızı tekrardan vurgulamış olalım. Peki şunu aslında sormak istiyorum. Biraz daha ruhsal bir soru olabilir. Bu tarz görümler güvenilir midir? Yani bakıyoruz, hani bir görüm görüyor Saul, ondan sonra Mesih'in elçisi oluyor. İşte bu elçiliğin kanıtı, dayanağının görüm olması güvenilir midir? Güvenilir, ele alabilir miyiz bunu?
3: Bu sadece bir görüm değildi. Rüya değildi. O gerçekten yoldan giderken gökten ışık geliyor ve diğerleri de yanında birlikte yolculuk ettiği kişiler de o ışığı görüyor. Paulus da yere yıkılıyor. Fiziksel bir körlük de yaşıyor. 3 gün boyunca göremiyor. Gözleri de görmüyor. Bu bir görüm değil. İsa Mesih, yani gökten, gökler açıldı. Ona seslendi. Işık da oradan geldi. Bu bir görümden çok öte olan bir şeydir. Görümler de var. Elçilerin İşleri kitabında mesela diğer uluslara da gidebileceğini açıklayan bir görüm veriliyor Petrus'a. Orada melek sesleniyor, Tanrı da sesleniyor. O görümler de vardır. Ama Petrus olsun, Yakup olsun, diğer elçiler olsun, onların elçiliğiyle ilgili sadece görüm değil, İsa Mesih'in direkt onları görevlendirmesiyle ilgili tarihsel olaylardan oluşuyor. Yani Paulus sadece bir görümle, "Hep bir rüya gördüm, sonra elçi oldum, ikna oldum" diye değil, yaşadığı o şey. Ve sadece o değil, Şam'da yaşayan öğrenciler, diğer İsa takipçilerine de görünüyor. İsa ona söylüyor, "Bak bu adam şimdi dua ediyor, Saul. Ona gideceksin" diyor Ananias'a, yani Hananya'ya. Ona söylüyor, "Git onun yanına. O şimdi dua ediyor, sen ona ellerini koyacaksın. O görecek, gözleri kapalı şimdi." "Ya olmaz" diyor, "bu adam bizi öldürmeye çalışan." "Hayır, sen git onu seç. O seçtiğin bir araçtır. Yani onun için, onun gerçekten bir şeyler yaşadığı tarihsel şeylerde de bu şekilde geçiyor.
4: O zaman bunu tarihsel bir gerçek olarak da ele alabiliriz.
3: Kesinlikle.
4: Ve siz de bahsettiniz zaten, yalnız da değildi aslında o görüm demeyelim. O olay yaşanırken, İsa Salih görünürken yanında onunla beraber yolculuk eden adamlar da vardı. Ve Elçilerin İşleri 9. bölüm 7. ayette diyor ki, "Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu, oldukları yerde kala kaldılar" diyor. Burada böyle bir ifade de görüyoruz. Yani onların da aslında bu durumdan etkilendiğini görüyoruz. Tabii ki Paulus gibi bir dönüşüm yaşamıyorlar belki, ama Paulus bunu gördüğü esnada diğer kişilere de bunun göründüğünü, tek başına yaşamadığını biliyoruz. Peki o dönemdeki Yahudiler Paulus'a nasıl yaklaştılar? Yani çünkü kiliseye zulmeden biriydi ve başkâhinden bir görev alıyor. İşte tekrar Şam'a doğru yola çıkmışken, orada kiliseye zulmetmek için yola çıkmışken nasıl tepki verdiler ona? Yani böyle bir insan bir anda tam tersi bir taraf değiştirdi gibi bir durum oluyor. Oradaki Yahudiler ona nasıl tepki vermişti? Bununla ilgili bir bilgi var mıdır Coş Bey?
3: Zaten Elçilerin İşleri kitabının geriye kalan bölümleri neredeyse birçoğu bununla ilgilidir. Hmm. Yahudiler Paulus'un bu dönüşümüne ve İsa'yı Rab ve Mesih olarak ilan etmesine çok karşı çıktılar. Bazıları ise iman ettiler. Hmm. Yani havraları giriyor. İsa'nın yani ona nasıl göründüğünü anlatıyor. Ama daha çok kutsal yazılardan İsa'nın yani bu çarmıha acı çeken kişinin gerçekten Mesih olduğunu anlatıyor. Zaten öncesi biliniyor. İsa inanılmaz işler yapmıştı Filistin topraklarında. Orada İsrailliler arasında herkes mucizelerine tanıktı. Ölüleri diriltiyordu. Kötürümleri yürütüyordu. Körlerin gözlerini açıyordu. Bütün bunlar var. Biliniyordu ama çarmıha gerilmesi bir türlü anlaşılmıyor. O mümkün değil. Mesih ise nasıl ölür o şekilde? Ama dirilmesiyle bu ortaya çıkıyor. Ölümünün de esas yapmak üzere geldiği görevdi. Yani bir kurban olarak ölmeye geldi. Paulus bunlara kutsal yazılardan, Yeşaya'dan, çıkıştan, her bölümden ikna etmeye çalışıyor. Onlardan hareket ederek Yahudiler ikna etmeye çalışıyor. Bu tartışmalara tanık oluyoruz Elçilerin İşleri kitabında. Havralarda Paulus bunları tartışıyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Çoğunluk inanmıyor ve ona karşı cephe alıyorlar. Taş diyorlar, göndermeye çalışıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Şikayet ediyorlar onu. İhbar ediyorlar Romalılara vesaire. Bu adam bizi yok etmeye çalışıyor tarzında. O kitapta, Elçilerin İşleri kitabında bunu çok görüyoruz.
4: Evet. Belki son olarak şunu sormam gerekiyor. Programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir iddia da var aslında. Paulus'un sanki strateji değiştirmiş olabilir. Yani aslında kiliseye zulmetme yöntemini belki kilisenin içine sızarak değiştirmiş olabilir gibi iddialar var. Hali gerçekten Mesih'e inandı mı Paulus, yoksa bir strateji değişimi miydi bu?
3: Yani onun yaptıkları diğer Mesih'in diğer elçilerinden farklı bir şey olsaydı onların yolunu değiştirmeye çalışıyor diye düşünebilirdik. Ama bakıyorsun ilk yazılan mektup herhalde Yakup'un mektubu. Yani 40'lı İsa'dan sonra 40 yıllarında yazılıyor. İsa'dan ölümünden bir 10-15 yıl sonra. İsa, o da çok ilginç bir kişi. İsa ile birlikte aynı anneden olan Yakup,
4: evet,
3: onun yaptığı her şeyi görüyor, ona rağmen inanamıyor. Çünkü Kudüs'e gidiyor, ısrarla öleceğini bildiriyor. İnanmıyorlar. Yuhanna 7'de bunu okuyoruz. Orada kardeşleri de inanmıyorlardı. Ta ki ölümden dirilene kadar. O zaman kavradılar ve orada Yakup'u da özel görünüyor diyor. Paulus da bunu anlatıyor. Onlardan farklı bir şey ilan etmiyor. Yakup'un mektubunda yüce Rabbimiz İsa Mesih'in kulu olarak hizmet ediyorum diyor. Paulus da aynı şey söylüyor.
4: Evet.
3: Pertus da aynı şekilde. Yani aynı şekilde kilise kuruluyor, aynı inanç paylaşıyor, ortak inancımız diyor. O zaman farklı bir strateji yok. İsa Mesih'in stratejisine katıldı. O da kilisemi kuracağım diyor. Yani onun için çok farklı bir durum ile karşılaşmıyoruz Paulus'ta.
4: Evet.
3: Paulus'un özel noktası sadece Yahudileri değil, diğer uluslara gönderilmiş olması. O orada onun özel görevi.
4: Anladım.
3: O yani diğerleri, Petrus mesela Yahudilere gönderildiğini biliyor. Yakup da İsrail'in 12 oymağından olanlara yazıyor. Petrus da aynı şekilde. Ama Paulus diğer uluslardan olanlara, havraları girip duyuruyor ama çoğunlukla Yahudiler inanmıyor. Ama Yahudi olmayan, diğer uluslardan, Tanrı'dan korkan kişiler de oradadır. Bu müjdeyi duyuyor, çok büyük sevinçle kabul ediyorlar ve onlar inanmaya başlıyorlar. İşte Galatya'da, işte Korint'te, Atina'da, Efes'te, her yerde bu kişiler inanıyorlar.
4: Evet.
3: Ve bu çok hızlı bir şekilde bütün Akdeniz dünyasını yayılıyor. Çünkü Paulus ve yandaşları, onun yardımcıları Timoteus ve Luka veya diğerleri gibi aynı inancı paylaşıyorlar. Hmm. Ama şimdi diğerlerine giriyor.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Burada bir nokta koyalım. Bir sonraki bölümümüzde aslında zaten Paulus ve diğer elçilere odaklanmaya çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey'e. Değerli dinleyicilerimiz, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle beraberdik. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdaydık. Bu bölümde aslında Paulus'un dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Paulus nasıl Mesih ile karşılaştı, nasıl bir tecrübe yaşadı ve bunun tarihsel gerçekliği üzerinde durmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde aslında Paulus ve diğer elçiler arasındaki bir fark var mı, yok mu? Aynı yolun yolcuları mıydı? Bugün yoldan bahsettik, yol kavramından. Yoksa Paulus o yolu bozmaya çalışan, değiştirmeye çalışan biri miydi? Buna odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarından takip edin. @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: fazlası. RadyoMarinata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmesi için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün ırkçılık, ayrımcılık konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Pastör Hakan Taş'tan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve varsa program içerisinde kafanıza takılan sorular bunları da bize sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün ırkçılık, ayrımcılık üzerine konuşacağız. O zaman ırkçılık nedir diye sormak istiyorum. Bir ırk başka bir ırktan üstün olduğu düşüncesi nereden geliyor Hakan Bey?
1: Yani bir kere bu iğrenç bir şey ırkçılık. Hı. Oradan bir kere direkt bodoslama dalayım. Neden kötü? Çünkü bu ırkçılık dünyanın başına büyük belalar açmıştır. Hı. En yakın tarihten bakarsak hani dünyada dünya kadar soykırım, kendini üstün kılan, üstün gören Fransızların Afrika'daki sömürüleri, İngilizlerin Afrika'da yaptıkları hani yakın tarihe, yakın geçmişe, hı hı, ya da Romalıların hani İncil'den biraz konuştuk. İşte Yahudiler köle, ırk, onlar bizim, hı hı, sömürgemiz, işte Persler öyle, İskender'in dedikleri falan. Tarih boyunca bu hep var. En son nedir ırkçılık? İşte zencilere karşı Hitler, değil mi? Yani Almanya'da üstün ırk Almanlar, Germanlar. Diğer herkes Almanların kölesi olacak. İşte faşizmin doğuşu. Seçilerek geldiler. 39'dan 45'e kadar 6 yıllık 2. Dünya Savaşı rezaletleri. Milyonlarca insanın ölüşü. Çıkış noktası hep üstün olma. Hı hı. Benim ırkım, benim insanım senden üstün demeden kaynaklanıyor. Ama en büyük sorun birçok şeyin sebebi olduğu gibi günah. Hı hı. Düşmüş insanın gururu, düşmüş insanın bozulmuşluğu, bozulmuşluğun getirdiği İğrençlik ve iğrenç olaylar, bunların bir tanesi de ana sebep eden ve en problemlerin bir tanesi de çünkü ülkeyi birbirine düşüren, hı hı, ulusları kırdıran ırkçılık anlayışı. Bu kısmi olarak Yahudilerde de vardı. Yani eski ayetten kaynaklanan biz Tanrı'nın seçtiği halkız, İsrailoğulları üstün ırk, Yahudiler üstün ırk dedi bazıları. Ama gururdan sonra düşüş geliyor. Hı hı, evet. Yani o yüzden tüm bak bu ırkçılık konusunda bayrak çekmiş, kendine diğerlerine üstün gören ırklar daha sonra perişan olmuş, bölünmüş, mahvolmuş uluslardır. Tarihte de bunların sayısız örneği vardır.
0: Hı hı. Peki Kutsal Kitab'ın öğretisi içerisinde ırkçılıkla ilgili ne görüyoruz? Yani üstünlük dereceleri, hı hı, var mı?
1: Kutsal Kitap'ta baktığımızda Tanrı olaya siyah beyaz bakıyor diye düşünüyorum. Ben Beşiktaşlıyım, şimdi oradan geleyim, tamam mı? Tamam. Siyah beyaz, yani beyazdan kastımız günah öncesi Tanrı'nın kutsallığına ortak olmuş. Rab'le Adem bahçesinde yarenlik eden, konuşan, gören, sohbet eden, sevgisini ve güzelliğini ve görkemini

0: Yani diğerini ezme konusunda, diğerini küçük görme konusunda inanılmaz iştahlıdır insanoğlu. Hı hı. Aslında bu nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Şeytan, dikkat ederseniz, kendini Tanrı'nın tahtının üzerine koymaya başladı. Hani sehrin yıldızı olarak ben üstünüm, yaratılmışım, evet, melek olduğu halde aslında ilk ırkçılığı, hı hı, şeytan yapıyor. Neden? Çünkü kendini yaratandan daha üstün görerek, onu küçümseyerek ben üstünüm dedi. Yani ırkçılığın en büyük mantığı, biz üstünüz, siz küçüksünüz. Biz, hı hı, akıllıyız, haşa affedersiniz, siz aptalsınız. Biz becerikliyiz, siz beceriksizsiniz. Kutsal kitaba baktığımızda, dediğim gibi, İsa'ya geldiğinizde ne görüyorsunuz? İsa kralların kralı, hı hı, ve Rablerin Rabbi olduğu halde, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğu halde, ve onu birçok kez kral yapmak istedik halde, dünyasal kral.
1: Evet.
0: Değil mi? Hatta sen Yahudilerin kralı mısın diye sorduğunda Pilatus İsa'ya, değil mi? Hatta sonra çağrımızı Yahudilerin kralı diye yazdı.
1: Evet, öyle yazdı.
0: Ama İsa dedi, benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım savaşırlardı dedi benim için. Tüm insanın yaptığı gibi. Hı hı. Ama İsa göksel bir krallık kurmak istedi. Bu yüzden İsa kralların kralı olduğu halde, kral değilim demedi ama krallığım, hı hı, buradan değil dedi. Ne yaptı? Ayak yıkadı.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz bir kralın ayak yıkadığını? Yani ne olsun? Hani Roma, Sezar'ın, bir köle ulusun, bir Yahudi'nin ayağını yıkadığını, hem de herkesin içinde. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama İsa ayak yıkadı. Ya da İsa çarmıhta öldü, bir kuzu gibi ses çıkartmadı. Hı hı. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Yani düşmanları, onun çarmıha gelenlere için dua etti İsa. Baba onları bağışla, Yahudiler olsun, Romalı askerler olsun. Şimdi ırkçılık kutsal kitaplara göre yoktur. Zaten kutsal kitap ne diyor? Ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, değil mi? Ne özgür, evet, ne şey, ayrımı yoktur. Herkes Mesih İsa'da birdir dedi. Kimsenin kimseden üstünü yok. A ülkesinin B ülkesinden, kuzeydekinin güneyden, doğudakinin batıdan üstünlüğü yoktur. Hı hı. Kültürel üstünlük yoktur. Kültürel zenginlik vardır. Kültürel farklılık vardır ama bu üstünlük küçük görme, hor görme, hı hı, değildir. İncil'de hiç yoktur. Eski ayette de yoktur. Yeni ayette de yoktur. Tanrı tüm insanlara bakmaktadır. Dedim ya, siyah beyaz. Hı hı. Günah öncesi ve günah sonrası. Tanrı günaha düşmüş, bozulmuş, savaşan, birbirini hor gören, kıskanan, Habil-Kabil örneği değil mi? Kardeşini kıskandı. Evet. Bu gibi olayları ortadan kaldırmak için kendi oğlunu beden alıp gönderdi bakire Meryem'den. Öyle ki yeni bir kültür, yeni bir düzen, bu ırkçılık, bu, hı-hı, ayrımcılık, bu hor görme, üstün görme hastalığından, dedim ya, şeytandan ve benlikten kaynaklanan düşüncelerdir. Bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhunu vererek, İsa Mesih'i imadenlere, hı-hı, yeniden doğmamızı sağlayarak, düşüncelerimizi yenileyerek, davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirerek Tanrı oğlu benzerliğinde bir yeni insan yaratmak, düşüşten önceki saflığa ulaştırmak ve gerçekten, hı-hı, bu sorunları ortadan kaldırmak amacındadır. Gerçek imanlılar ırkçılığı reddeden, çarmıhla övünen, Mesih'le övünen kişilerdir.
1: Evet. Tabii ki aynı zamanda Tanrı insanı kendi benzeyişinde de yaratmıştır. Doğru. Adem ve Havva'dan geliyoruz her birimiz. Ve hepimiz aslında günahkarız ve hepimizin, kesinlikle, kurtuluşa ihtiyacı, kesinlikle, var. Tanrı da hepimizin Tanrısı. Onun için bir üstünlük aslında yok aramızda, i̇şte insanlar,
0: ne renk,
1: arasında.
0: Ne renk, ne cinsiyet, ne dil, ne kültür, ne müzik, ne dans, ne toprak. Herkes eşittir. Herkesi Rab yaratmıştır. Herkes günahkardır. Herkesin kurtarıcı, yani Mesih İsa'ya ihtiyacı vardır.
1: Hı hı. Bilimsel açıdan da böyledir değil mi Hakan,
0: evet,
1: Bey?
0: Evet, kesinlikle. Yani kan gruplarına bakın. Şimdi örneğin, hani siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani şimdi bir diyelim, benim kana ihtiyacım var. Hı hı. Benim kan grubum A, RH pozitif. Bir zenci kardeşim Afrikalı ne olsun? Kenyalı olsun, Mısırlı, hı hı, olsun, Zimbabwe'li olsun. Kan grubu A, RH pozitifse ben alırım ondan. Ne olur, zenci mi oluyorum? Evet. Rengim mi değişiyor? Haşa. Yani gayet de iyileşiyorum. Rapo kardeşine bereketlisin. Ya da benim kanımı, hı-hı, birine verdiklerinde, ki verdim. Verdim. Hı-hı. Hatta dedim ki, papazın kanını aldın, hadi yırttın falan diye espri yaptım böyle. Gayet de zımba gibi iyileşti. Hı-hı. Maşallah var yani. Hem de bir inanmayan birine vermiştim. Bir arkadaşımın dostu olduğu için. Sonuç olarak yani böyle şeyler gerçekten... Dedim ya, düşmüş insanlığın çaresiz, zavallı çırpınışları, hı hı, yani saçmalıkları, yani aklı başında insan, hele hele dedim ya, Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar diyen inancın özüne külliyen aykırıdır. Hı hı. Rab bizi seviyor, Rab kendini diğerinden üstün görenlere kızmaktadır İncil'de. Ne diyor? Kendini yükseltmek

0: yükselten alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir dedi.
1: Evet.
0: Rabbimiz İsa Mesih her şeyin üstünde olmasına rağmen, beden alıp gelmesine rağmen, İbrahim'den önce olmasına rağmen, Tanrı'nın sözü Tanrı'nın ruhundan olmasına, Kelamullah ya da Ruhullah olmasına rağmen,
1: hı hı,
0: İsa nasıl kendini alçalttıysa, nasıl önde olmayı seçmediyse, örneğin körün gözünü açtı değil mi? Doğuştan körün,
1: evet,
0: gözünü. Gitti saklan, aman dedi kimseye söyleme. Şimdi biz onun binde birini biri yapsa, ben yaptım.
1: Evet.
0: İşte benim o muhteşem kişi körün gözünü açan diye tahta gezeriz yani. Hı. Ama İsa Mesih ise saklandı. O yüzden ırkçılık kör olası bir şeydir. Reddedilmesi gereken bir şeydir.
1: Peki İsa Mesih imanları farklı ırklardan insanlarla evlenebilir mi? Arkadaşlık,
0: evet,
1: edebilir mi? Nasıl yaklaşmalı bir imanlı bu, hı, duruma?
0: Kutsal kitapta dediğimiz gibi yani hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olduğumuz değil, yeniden doğup doğmamamızla ilgili bir şeydir bu.
1: Hı hı.
0: Şimdi dedim ya, bir siyah beyaz var. Bir günahlı doğamız var. Düşmüş doğamız var. Yani bunu da dinleyiciye kısaca söyleyeyim. Şimdi bazı dizi dinleyen Müslüman dostlar yanlış anlayabilir. Yani biz insanlara günahkar derken, çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Bozuk doğar diyoruz.
1: Hı hı.
0: Ben bununla ilgili bazı hazırlarken bir gün, 2-3 gün sağ olsunlar, bir çocuk 2 ile 5 yaş arası çocukların olduğu bir yurda izinle girdim bir arkadaş aracılığıyla. Orada çocukları takip ettim. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz.
1: Evet.
0: Daha doğrusu konuşamıyor, altı bezli ama kıskanmayı da, nefreti de, kafasına oyuncak atmayı da, bağırmayı, çağırmayı da, yargılamayı da, tırmıklamayı da çok iyi biliyor.
1: O potansiyelle doğuyorlar.
0: O potansiyel var işte ama, hı-hı, hani çocuklar temizdir derler ya, hadi gitsin göster bakayım temiz mi çocuklar. Yani çocukları kötülemiyoruz tabii. Bir daha söylüyorum, günahkar doğar demeyiz ama bozuk doğarlar. Tıpkı Eysel anne babadan doğan çocuklar gibiyiz. Kanımızda HIV virüsü var. Kucağımızda günah buluyoruz. İşte bu günah bizi kirletiyor, düşürüyor ve bozuyor. Hı hı. Bu yüzden yeniden doğmaya, kutsal ruhu almaya, yeni bir kimlik, yeni bir ad almaya ihtiyacımız var. Ha, bu bizi süper yapıyor? Hayır. Ama gün ve gün değiştiriyor, iyileştiriyor. Hı hı. Gelecek olan yeni göksel vatana hazırlıyor. Bu yüzden burada evlenmek için ya da birlikteliği kurmak için, tek bir beden olmak için siyah beyaz, Amerikalı Alman, Türk Kürt, Sünni işte kökenli, Alevi kökenli, İranlı Çinli, Japon Koreli bakmaksızın,
1: hı hı,
0: bakmaksızın gerçekten Mesih'e ait mi, Mesih'e inanmış biri mi, vaftiz olmuş mu, Mesih'i izleyen biri, bu konuda samimi mi, referansı var mı, hı hı, ona bakmakta fayda var. Ve bu okeyse, yani gerçekten kişi İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ilan ediyorsa,
1: hı hı,
0: ve vaftiz olmuşsa, bu çiftlerin evlenmesinde kadın erkek hangi ırk hangi renkten olursa olsun hiçbir engel yoktur.
1: Hı hı.
0: Sevinçle bereketlenmelidir ve evlenmek de iyidir.
1: Evet, o zaman evlenebilir, arkadaşlık
0: kutsal
1: edebilir.
0: Kutsal kitaba hiçbir ayrım yoktur.
1: Hı hı.
0: Kutsal kitaba göre dediğim gibi dünyasal ayrımlar değil, ruhsal birlikteliğin önemi vardır.
1: Hı hı.
0: Burada birlik varsa evlenmede hiçbir engel yoktur.
1: Anlıyorum. Peki ırkçılık karşısında bir Hristiyan'ın tavrı ne olmalı? Çünkü kendisi maruz da kalıyor olabilir.
0: Tabii.
1: Ya da maruz kalan birini görüyor, hı-hı, da olabilir.
0: Evet.
1: Böyle zamanlarda nasıl bir tavrımız olmalı, nasıl bir duruşumuz olmalı, neler yapmalıyız?
0: Bir kere bir Hristiyan olarak eğer gerçekten İsa'ya samimi iman ettiğimizi söylüyor isek,
1: hı-hı,
0: ki burada da biraz konuşmaya, dillendirmeye değil mi? Kendimize samimi olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabi o yüreğimizi Rab biliyor ve dinleyenlere karar versin. Kesinlikle karşı durmalıyız.
1: Hı-hı.
0: Yani hangi yerden gelirse gelsin, ister hadi şimdi popüler gündem olduğu için söyleyeyim, Filistin'den gelsin, ister İsrail'den gelsin. Irkçılık varsa ırkçılığa ırkçılık demeliyiz.
1: Hı-hı.
0: Amalı, fakatlı, ağzımızı kıvıra kıvıra, lafları korka korka söylememeliyiz. Kim ırkçılık yapıyorsa, kim kendini üstün görüyorsa, kim öldürüyorsa buna, hı hı, hayır demeliyiz ve reddetmeliyiz İncil'e göre. Ve İsa'ya göre insani olarak da bunu yapmalıyız. Yani sadece yani Hristiyanız diye ırkçılık, bir sürü ateist var, bir sürü aktivistler var, ırkçılığa, hı hı, karşı geliyorlar. Tabii biz şimdi bir Hristiyan olarak, bir Hristiyan radyoda olduğumuz için bu pencereden bakıyoruz haklı olarak. O yüzden İncil'de bu yoktur. Zaten bize de yapılıyor ırkçılık. Ben bugün dedim ya,
1: hı hı,
0: sen artık Türksün, Hristiyansın, gavursun, Türk değilsin. Yok ya, kim söylüyor bunu? Nasıl yani bu ırkçılığı, bu hani ayrımı dinsiz, inançsız, imansız, rezil demek gavur? Yani bunu bana yapıştırıyor.
1: Hı-hı.
0: Sırf kendisi gibi düşünmediğim için, sırf kendisi gibi ibadet etmediğim için, sırf kendisi gibi Rabb'e dua etmediğim için ben sana bunu yapmıyorum. Yapmam da, benim inancım buna izin vermez. Bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa, bu negatif görmeye, küçük görmeye hümme aşağı İncil izin vermez.
1: Hı-hı.
0: Eğer biz yapmıyorsak siz de yapmayın. Ha, yapılıyor mu? Yapılacak çünkü Rab İsa yaptılar. Elçiler yaptılar. 12 elçinin 11'i keserek biçilerek öldü kardeşim. Yani evet. Bana zulmettilerse size zulmedecekler. Yaş ağaca bunu yaparlarsa kuruya ne yapmaz dediler değil mi? Ve 6 kere öldürmeye kalkıldım ben. Hı-hı. En son 2-2,5 yıl önce evime bastılar. Şimdi mahkemeye çıktım, dayaklar yedim, askerde dayaklar yedim, zulümler gördüm. Hep bir ırkçılığa, hep bir ayrımcılığa, hep bir küçük görmeye katlandım. Ki benden 1000 kat daha büyük zulüm uğramış insanlar var. Biz 2017-18 Nisan'da 3 kardeşimizi şehit verdik bu topraklarda, kestirerek biçildiler. Evet. Sırf Hristiyan oldukları için, sırf aşağılandıkları için, sırf küçümsendikleri için, sırf artık siz Türk değilsiniz, dinden çıktınız, katli vacipsiniz dendiği için yapıldı bazı kendini bilmez kişiler tarafından. Hı hı. Onlara merhamet etsin. O yüzden bu hep var, bak bu hep olacak. İnsanın ikinci gelişine kadar dünya daha iyi olmayacak. Irkçılık da artacak, faşizm artacak, soykırım artacak, öldürme artacak, katletme artacak. Artacak da artacak çünkü insanoğlu ekmeğini biçiyor. Evet. İnsanoğlu Mesih'in müjdesini, iyiliğini, lütfunu reddetti. Kendi benliğinin işleriyle, benliğin işleri açıktır diyor kutsal kitap. Çekişme, kavga, gürültü, öfke, nefret, kıskançlık, bağışlamama. Al, ne görüyorsun evet. Sonuç bu. Ne ekersen onu biçersin.
1: Evet, o zaman bizler aslında bunun ırkçılık karşısında bir duruşumuz olmalı. Kesinlikle. Desteklememeliyiz. Kesinlikle. Yani bu bir film olabilir, bir reklam olabilir ya da bir ne olursa olsun.
0: Hiç fark etmez.
1: Kesinlikle desteklememek lazım, karşısında olmak aynen. Gerekiyor.
0: Bir imanlıysan evet, bunu yapmalısın. Evet.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Sevinçle.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ırkçılık nedir diye konuştuk. Kutsal kitaba göre ve bilimsel olarak üstün bir ırk var mıdır diye konuştuk. Ve aslında bunun böyle kesinlikle başka bir ırkın başka bir ırktan üstün olmadığını konuştuk ve bunun üzerinde durduk. Ve farklı ırklardan insanlarla evlenebilir miyiz, arkadaşlık kurabilir miyiz diye de konuşmuştuk. Bunun olabileceğini söyledik. Önemli olan aynı imanda olabilmek dediniz. Ve aslında şununla devam etmek istiyorum. Kiliselerde farklı ırktan insanlar birlikte ibadet edebiliyor mu? Farklı ırklarla birlikte ibadet edilebilir mi?
3: Kesinlikle edilebilir. Aslında benzer bir soru ve akıllı bir soru. Ne yazık ki hani... Dedim ya, etnik kültürel yapından soyunmadıysan, Mesih'i tanımadıysan, nereden düştüğünü unuttuysan bu farklılıklara girilebilir. Örneğin yakın dönemde hani Amerika'da özellikle siyahi kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, ırkçılığı biliyorsun. Yani otobüste bile oturamaz.
2: Evet.
3: Bir beyaz gelir, sen kalk. Nasıl oturursun değil mi? Hatta ünlü bir kadın vardı, adı gelmiyor şimdi aklıma, protestosunu yapmıştır ve mücadelenin simgesi olmuştur. Şimdi ya da okullarda okuyamaz, çalışamaz ya da yetkin biri olamaz. Şimdi aynı mantıkla kiliselerde kesinlikle birlikte ibadet yapılabilir. Farklı ırktan, farklı renkten, farklı dilden. Tabii dil biraz sıkıntı. Yani çünkü ibadet anlaşılır olmalı, vaazlar anlaşılır olmalı, tapınmalar anlaşılır olmasa büyük fayda var. Şimdi içeride yani 50 kişinin olduğu yerde onu Alman, onu İngiliz, onu Türk, onu işte Koreli olursa değil mi? Bu biraz şık değil. Yani hangi dille anlaşacağız, hangi dil konuşacağız? Kesinlikle ibadete, toplantıda bir engel yok. Bir araya gelmekte engel yok. Dediğim gibi hepsi Rabbin çocuklarıdır. Rab hepsini bereketlesin. Zaten üstün ırk yok, üstün kan yok, üstün at yok, üstün ırk yok. O yüzden... Bir araya gelebiliriz. Mesih'te herkes birdir ve eşittir. İsa'nın Yuhanna 17'de çok sevdiğim bir dua bölümü vardır. İsa orada iman edenler ve iman edeceklerle ilgili babaya dua eder. Baba, bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun derler. Tamam mı? Ne mutlu kardeşçe birlik ruhu içinde yaşamak diyor Mezmur 133'te. O zaman birlik ruhunu sürekli öğreten baba, oğul ve kutsal ruh adıyla tek bir Rab'be iman edenler olarak... İnsanları ayırmak, ırkları ayırmak, rengine, diline, ülkesine, kültürüne, bayrağına göre ayırmak İncil'e göre yanlıştır, doğru değildir. Farklı dillerden, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla Mesih'te dua edebiliriz, bir araya gelebiliriz, tapınabiliriz. Yeter ki uyum olsun, düzen olsun. Hani bundan da kastım bir dil birliği olursa daha iyi olur ortam içerisinde. Evet. Anlaşmak anlamında söylüyorum ama tapınmaya... Dua etmeye, birlikte olmaya kesinlikle bu hiçbir şeye zarar vermez. Tam tersine her ulustan imadenin kurtulması için gelmiştir Mesih İsa.
2: Evet. O zaman ırkçılık yapan kişiler aslında kutsal kitaba uygun hareket etmiyor diyebiliriz.
3: Kesinlikle,
2: çok açık ve net.
3: Kesinlikle. Ben çok açık söylüyorum. Bu kişiler uyarılmalıdır. Eğer davranışlarından ve tavırlarından vazgeçmese de kesinlikle uzaklaştırılmalıdır. Hiç yani burada benim esnekliğim yoktur. Yani bunu sürdüren kişi çünkü ayrımcıdır. Kendini diğerlerinden üstün görüyordur. Bu Mesih'in sözüne uygun değildir. Bir iki kere uyarırım. Üçüncü de bundan vazgeçmiyorsa, yani siyasi politik davranıyorsa, ırkçılık yapıyorsa, hangi ırk hangi bayraktan olsa olsun, diğerini eziyorsa ben buna izin vermiyorum. En azından kendi kilisemize izin vermiyorum.
2: Anlıyorum. Peki insanlar daha çok hangi konularda ayrımcılık yapıyorlar? Nelerle karşılaştınız?
3: Daha çok yani bir kere şimdi biz sonradan olma diyeyim hani Hristiyanlar olduğumuz için... Kökenle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben hoş olmasa da dürüstçe konuşmayı, açık konuşmayı seven birisi olarak şunu söyleyeceğim. Kürt kökenli imaden kardeşlerimiz de Türk kökenli imaden kardeşlerimiz zaman zaman farklılıklar ve sıkıntılar görüyor. Dürüst olalım. Bunları uyarıyoruz tabii, öğretmeye çalışıyoruz. Ya da Alevi kökenli kardeşlerimizle Sünni kökenli Kürt Türk fark etmez arasında farklılıklar olduğunu... Bazen ne yazık ki hoş olmayan tartışmaya girdiğini görüyorum. Bazen siyasi parti kökenli tabanlı, hani takım tutar gibi. Hı-hı. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerlisin, Galatasaraylısın gibi ayrımlar olduğunu. Yani inancın önüne siyasi partinin görüşlerini, bakış açısını, İncil'in sanki bir gerçeğiymiş, İncil'in bir kültürüymüş, İsa Mesih'in öğretişiymiş gibi dayatmanın farklılıklar ve acılıklar ve bölünmeler yarattığını ne yazık ki görüyorum. Hani Kutsal Kitap'ta Pavlus diyor ya Korint Kilisesi için, kiminiz Pavlusçuyuz, kiminiz Apollosçuyuz diyorsunuz. Ben mi diyor sizin için çarmıha gerildim? Kiminiz Mesihçiyim diyorsunuz. Biz mi sizin için öldük diyor. Mesihçiyiz demeliyiz, İsa'cıyız, İsevi'yiz demeliyiz. O yüzden bu gibi ayrımlar, bu gibi farklılıklara Mesih'in penceresinden ve Kutsal Kitap'ın penceresinden bakılmadığı sürece insanın doğal benliği düşkün ve yatkın olduğu için bu ve buna benzer hatalara, ayrımlara, yanlışlara düşebiliyoruz. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bu ayrımcılıklardan, bu farklılıklardan uzak durmak lazım. İsa bundan hoşnut değil. Bunlar kutsal ruhu kederlendiren gerçeklerdir. Tek bir düsturumuz olmalı ve tek bir adı altında birleşmeliyiz. Farklılıklarımız zenginlik görmeliyiz. Benim de 5 parmağım var elimde. Birbirinden farklı diye kesip atmıyorum.
2: Evet. Aslında toplumumuzda ayrımcılık konusu gerçekten çok önemli. Birçok konuda aslında ayrımcılık olabiliyor. İnsanın eğitimi konusunda eğer bir engeli varsa onlara farklı davranıyoruz. Ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Kadın erkek eşitliğine baktığımızda inanılmaz bir ayrımcılık görebiliyoruz. Farklı inançtan siz de bahsettiğiniz kişilere karşı ayrımcılık yapabiliyoruz. Kesinlikle. Ve gerçekten birçok alanda ayrımcılığı görebiliyoruz. Ama Kutsal Kitap aslında bunun doğru olmadığını da bize gösteriyor. Çünkü İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ayrım yapmıyor ve herkesi iyileştiriyor, herkese şifa veriyor ve en önemlisi hepimiz için öldü.
3: Örneğin, herkes için. Çok doğru, bu Mesih'in çarmıhı barışıklığımızdır diyor. Örneğin bir gün İsa bir Ferisi'nin evine girdi, bir Yahudi din adamı. Şimdi Ferisi'nin ne olduğunu bilmezlerse bazı dostlar, onun için böyle Yahudi din adamı diye açıklıyorum. Oturdu, konuşacaktı. Sonra bir hayat kadını içeri girdi. Gözyaşları, İsa'nın ayaklarını yıkadı. Saçları da kurladı, yağ sürdü. Ve din bilginleri şöyle şimdi, bu adam eğer Tanrı'dan olsaydı bu kadının ne kadar kötü bir hayat yaşadığını bilir. Ona dokunmasına izin vermezdi diye düşündüler. Sonra İsa döndü ki ben bu kadının kim olduğunu biliyorum. Bak ben senin evine geldim. Ayağımı yıkamak için bir su bile vermedin. Bu kadın ise geldiğinden beri gözyaşları yıkıyor. Sen bana işte içecek su vermedin, bir havlu vermedin ama bak bu kadın saçları da kuruluyor. Ve güzel bir yağ sürdü. Kendisinin çok olan günahı bağışlanmıştı. Çok sevmesi bundandır dedi. Şimdi tabii Yahudiler çıldırdı ama Yahudilerin yani din bilginlerinin bakış açısıydı. Hadi Yahudiler demeyeyim, din bilginiyim daha doğrusu. Kadını kötü küçümsemek, ayrımcılık. O bir fahişe, o bir hayat kadını. Değil mi? Günahkar. Biz kutsalız, biz üstünüz. O ise günahkar. Biz haftada 2 gün oruç tutuyoruz. Ondalığımızı veriyoruz, tapınakta hizmet ediyoruz. Bu ise hayat kadını, zina ediyor. Ellerinden gelse taşlayacaklar ki... Bir de taşlayan kadın getirmişler değil mi? Günah sonra ilk taşı atsın dedi İsa.
2: Evet.
3: Bu çok meşhur cümledir. İncil'den geldiğini bilmezler. Günah sonra ilk taşı atsın sözü. İsa söylemiştir. İsa Mesih söylemiştir. Ve İsa kadını bağışladı ve gönderdi. Bu hala var. Ne yazık ki bu ayrımcılık. Bu üstten bakma, bu hor görme. Bak günümüzün, yani benim çok kanayan bir yaradır bu benim için. İnanılmaz kadın cinayeti var. Kadın katliamı var.
2: Evet.
3: Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Yok boşanmış, yok sevgilisi, yok dayısı, yok amcası. Kız çocuklarına cinsel tacizler var. Küçük yaşta evlilikler var. Ve ayrımcılık var. Ve bu hala bazıları kabul görüyor, hoş görülüyor. Çocuk gelinler var. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani o yüzden işte hor görmenin, küçük görmenin eksik etek haşa.
2: Evet.
3: Sen evinde otur. Çalışmak ne? Kocana bağımlı ol. Biz eşitiz. Kadın erkek eşittir. Kutsal Kitap çok net bunu söylemektedir. Kadın ne diyor? Erkek kadından yaratıldığı gibi kadın da erkek de kadından doğar diyor.
2: Evet.
3: Bu çok önemli. Yani kadın erkekten yaratıldı, erkek de kadından doğdu. Eşittir diyor Kutsal Kitap'ta. O yüzden sonuç olarak bu ve daha birçok ayrımcılıktan hani bahsedebiliriz. Renkler, diller, ülkeler, işler, kariyerler, diplomalar.
2: Evet.
3: Böyle bir diplomalı, bir kariyerli kendini aman aman bir şey zannediyor. Ya sen de günahkarsın. Çok ahlaksız Harvard mezunu insan var değerli kız kardeşim. Çok ahlaksız Oxford mezunu insan var değerli kardeşim. karısını aldatan, karısını döven, zina eden, tacizci, eşcinsel, hırsızlık, ahlaksız yapan çok diplomalı insan var dünya üzerinde. Hı hı. Kim kimden üstün? Hiç kimse kimsenin üstün değil. Hiç kimse kimsenin daha temiz değil. Diplomada adamı temiz de yapmaz, karakterli de yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Diplomaya karşı değilim, eğitime karşı değilim, bilime hiç karşı değilim. Kesinlikle eğitim düzelmeli, bilim olmalı, insanlar çağdaş ve mantıklı düşünmeli. Ama İncil'e baktığımızda herkesin günahkar, zayıf olduğunu görüyor. O yüzden Tanrı söz der ki ayrımı yapmayın, insanlar arasında ayrımı yapmayın der.
2: Evet.
3: Bunu reddeder İncil.
2: Peki zamanımızın sonuna da yaklaşırken milliyetçilik konusuna da bir değinmek istiyorum. Nasıl yaklaşmalıyız? Tabii ki milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
3: Hamdolsun.
2: Ama bazen çok tutkulu bir şekilde insanlar buna da yaklaşıyorlar.
3: Evet.
2: Sınırı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Biraz bunu da konuşalım.
3: Tabii bu hassas bir konu. Yani insanları inciltebilecek bir konu. Yanlış anlaşılmalara kapı açabilecek bir konu. Ama eğer sen yeniden doğmuş bir Mesihçiysen, kadın erkek fark etmez, aklı başında ve İsa'yı takip etmeyin niyetinde birisiysen, sen milliyetçi olmalısın ama ırkçı olmamalısın. Yani ülkeni sevmelisin. Ben Türk olduğum için, bu toprakta doğduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayrağımla, ay yıldızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep söyledim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, tüm bu milli bayramlarda bayrak asan, evine, kilisesine bayrak asan, kilisemizin içi kocaman bayrağı olan bir ülkeyiz. Tapmıyoruz. Ama seviyoruz, saygı duyuyoruz. Haşa, hümme haşa, o Rab değil. Ama bu toprağın, TC'nin vatandaşıyım. Askerlik de yaptım. Kardeşim dağlarda da askerlik, terörist kovaladı, askerlik yaptı. Gerekirse gene yardım ederiz ülkemiz için. Ama şimdi bunu Türk en üstünü, Türk kanı en üstünü, Türk bayrağı en üstünü, diğer herkes çöp, herkes köle, herkes böyle buna tabi olmalı diye anlatırsan, işte o ırkçılık, o milliyetçilik benim bakış açımdan.
2: O zaman farklı milletlere de saygı duymak
3: lazım. Tabii saygı duymalıyız. Saygı duymalı. Ülkeni sevmelisin, bayrağını sevmelisin. Bu ülke için hayırlı evlat olmalısın. Bunu takiyeden de söylemiyorum. Bak, bunu beni bilen, yakından bilen de bilir. Ben bu ülkeyi de seven bir adamım. Ve bayrağın içinde, toprağı içinde tek bir amacım vardı. Bu toprakta doğdum, bu toprakta gömüleyim kardeşim. Bu kadar. O yüzden ama İncilsel baktığında üstün değerin, tanrısal sevgi, tanrısal merhamet, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan uzak, hiçbir şeyi putlaştırmadığın. Şimdi bayrağı da putlaştırıyorlar. Bayrağı sev. Bak bir daha söylüyorum. Bayrağını sev, saygı duy. Ona laf söyletme. O yüzden senin milliyetçiliğin, senin doğruluğun bir başkasının sınırına kadardır senin özgürlük alanından, dediğimiz gibi. O yüzden sev, sınırlarını bil, hakkını, hukukunu koru, ülkeni, bayrağını da koru. Ben laf söylettirmem. Yurt dışındayken de söylettirmem. Yani bir diğerinin, benim ülkemin bayrağından, benim ülkemin değerlerinden, kurucularından üstün olup ahkam kesmeye ben izin vermem. Onu da söyleyeyim. Savunmuşumdur. Hatta ters düşmüşümdür. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Ben yapmıyorsam sen de yapma. Ama bizim üstün değerimiz Mesih İsa'dır. Bizim Rabbimiz Mesih İsa'dır. Bizim kralımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız Mesih İsa'dır. Ve o tüm ulusların tanrısıdır. Tüm ulusların kurtarıcısı ve Rabbidir. Ve tüm uluslar için çarmıhta ölmüştür, gömülmüştür. Tüm uluslardaki insanlar rengine, ırkına, diline, geçmişine bakmaksızın tövbe edip kurtulması için çarmıhta ölüp dirilmiştir. Şimdi sen bu değerler, bu üstün değerler varken şimdi böyle ucuz milliyetçilik, ona ben ucuz milliyetçilik demeyeyim de ucuz ırkçılık yapmanın bir anlamı yok. Herkes toprağını, bayrağını, dilini, kültürünü sevmeli ve bu konuda milliyetçi olmalıdır tıpkı benim olduğum gibi. Ama bunu ırkçılığa götürüp, bunu bir diğerlerini hor görme, diğerlerini küçük görme, diğerlerini aşağılama pozisyona girecekse ben orada yokum, İncil de yok burada. Benim İncil'den gördüğüm bu. Hani en iyi İncil yorumcusu ben değilim haşa. Ama benim İncil'de, İsa Mesih'te gördüğüm şey bu değildir. Bu yüzden Matta ile Petrus bir araya gelmiştir. Bu yüzden Paulus, Roma vatandaşı Paulus, tabii Yahudi de aynı zamanda ama bir Romalı vatandaşlığı da vardı. Petrus, Barnaba birlikte hizmetmişlerdir. Farklı uluslar, farklı ırklar, tüm uluslar Mesih'te birdir, eşittir ve aynı mirası ortaktır. Yeter ki bu söze iman edelim.
2: Tabii ki sadece ülkemi seviyorum demekle de olmaz. Gerçekten iyi bir vatandaş
3: eylem
2: olmak lazım.
3: Evet.
2: Kendi ülkemiz için dua etmemiz lazım en önemlisi.
3: Kesinlikle İncil buyurur bunu.
2: Bu şekilde de aslında iyi bir vatandaş olabiliriz. Kendi ülkemizin kanunlarına uyarak, saygı duyarak, insanlarına Amin. Gelişmesi için uğraşarak
3: evet,
2: aslında iyi bir vatandaş
3: yani
2: olabiliriz.
3: Yani 1,5 yıldır deprem bölgesinde insanlarımıza yardım etmeye çalışacağız.
2: Evet.
3: Biz ve bizim gibi çok kilise. Bir küçük de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yasalarına saygı duyuyoruz. Evleniyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Askere gidiyoruz. Kurallarına uyuyoruz. Vergimizi veriyoruz. Kimleri gibi vergi veriyor gibi gözükmüyoruz. Tam vergimizi veriyoruz. Düşükten küçükten göstermiyoruz. Kurallarına uygun, toprağını seven, yurt dışında ve yurt içinde bayrağına, değerlerine, kültürüne saygılı konuşmalar yapıyoruz. Takiye yapmıyoruz. O yüzden ama İncil de dediği gibi bu toprakları bereketleyen, bu halkı bereketleyen, bu halkı seven, bizi sevmeseler de, bize gavur da deseler, kafir de deseler, sen artık Türk değil de deseler, biz yine onları seviyoruz, onları evet. bereketliyoruz. Onların iyiliği ve hayrı için toprağımızın ve bayrağımızın bereket içinde sevgiyle ve sevinçle dua ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin.
2: Evet. Zamanımızın sonuna geldik Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir zamandı, sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
3: Amin,
2: bizi dinledikleri
3: de.
2: İçin. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Rab Radyo Maranata'yı ve ülkemizi bereketlesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.